Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutulu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendim. Varlığının çölü, küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledin. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin. Küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın üşüyen yüzünden yansıyan ışığın aksi, sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakşolan gül yanağının kokusu döndü dolaştı, kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış, acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda, mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden
hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim. Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zamanda aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz. Özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Ya Samet, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, yerden göğe kadar şehitsin. Adına ellerinden açılan gök şahit. Sen o cennet zeytini gözlerini açtığında baban kitabı açtı. Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Annen bağrına bir seni, bir de Ahmet'in yağmurlarını bastı. Bastı ki senin başın o sinede ayetlerle yaşarsın. Sen tuzu gözyaşında değil, annenin çorbasında severdin Yasin. Sen suyu secde öncesi yüzüne çarptığında severdin. Baban, Ahmet'in yoksulu fırıncı Fikri Usta.

0: sense onun en taze ekmeğiydin. Ve kardeşlerin Yasin, sen onların akşam ezanıydın. Sen eve dönerdin, onlar sana. Şimdi kime dönsünler Yasin? Sen ki yerden göğe kadar şehitsin.
1: Ağla sen güzel çocuk,

0: olsun.
1: Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Sen de bilirsin ki zalimler kitabı bilmez. Ya Kahhar, ya Samed, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Yiğitliğine biz şahidiz, şehadetine sen. Seni adından vurdular Yasin. Seni yoksulun ocağı da rahmete doysun diye dağıttığın kurban etinden vurdular. Sen neyin zenginiysen biz onun yoksuluyuz. Bize merhamet dağıt. Bize vicdan dağıt. Bize cesaret dağıt. Bize kardeşlik dağıt. Sen de bizi yoksulluğumuzdan vur Yasin.

Sen Mus'ab bin Ömeyr'i tanırsın Yasin. Sen İslam sancağının alnı yere değmesin diye canını zalimin eline lime lime veren Mus'ab'ı tanırsın. Sancağı göğsüne saplayıp cennette bile yere düşürmeyen Mus'ab'a bizden selam söyle Yasin. Annenin öptüğü başını dağıttılar Yasin. Babanın sen uykudayken dua ile örttüğü bedenini ateşe verdiler Yasin. Kardeşlerine oyun olan sırtından sırtlanlara yol yaptılar Yasin. Gök seni kanlı kanadından, annen ayağındaki beninden tanıdı. Annene sadece bebekken öptüğü bir benin kaldı. Allah da seni şehadetinden tanısın Yasin.

Ya Samet, kardeşlik sancağını yere düşürmeyen Ahmet'in musabına ve o kutlu arkadaşlarına şahit ol. Biz bu yiğide yerden göğe kadar şahidiz Rabbimiz. Şahidiz Rabbimiz. Şahidiz. Ve ey zalimler, bizi faniliğimizden vurabilirsiniz. Ama kardeşliğimizden asla. Kardeşliğimizden asla.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Allah Resulü'nden mesajlar. Kişi yarın için ne gönderdiğine bir baksın. Allah'tan sakının. Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Allah Resulü'nden mesajlar.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı Efem'i dinliyorsunuz.
1: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kal. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
3: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.
2: Ya Mubdi, Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iyi. iman üzere eyle ya Rabbi. Ya Hay, ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir, öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan Işık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle, dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı Efendim.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Bir pirenin kendi vücudunun 350 katı mesafeye sıçrayabildiğini ve bu bir insanın futbol sahasının bir ucundan diğer bir ucuna atlayabilmesi kadar olduğunu biliyor muydunuz? Sadece erkek kanaryaların öttüğünü biliyor muydunuz? Yarım kilo bal yapabilmek için arıların 2 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorunda olduklarını biliyor muydunuz? Örümcekgillerden olan tarantulaların 2,5 yıl hiçbir şey yemeden yaşayabildiklerini biliyor muydunuz?

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Ey Allah'ın kulları! Size güzel misaller veren, ecelinizi tayin eden, Allah'a muhalefetten sakınmanızı tavsiye ederim. Allah, sizlere istediğinizi dinleyebilen kulaklar, gören gözler ve gelecek çeşitli felaketleri sezen kalp vermiştir. Allah sizleri boş yere yaratmadı. Sizi başıboş olarak da bırakacak değil. O size güzel nimetler ikram etti. Sizin her yaptığınızı da tescil ediyor. İyi ve kötü günlerinizde size yardım ediyor. Zaman bedenleri yıpratır, dilekleri tazeler, ölümü yaklaştırır, umutları uzaklaştırır. Kim ona dost olur, onu elde ederse zahmete düşer. Kim onu getirirse yorulur, darlığa düşer. İki türlü zaman vardır. Sana dost olan ve düşman olan. Zaman sana dost olduğunda gaflete düşüp aldanma, aleyhine döndüğünde ise sabır göster. Ne mutlu tevazu sahibine. Kazancını tertemiz bir yoldan kazanana. Ne mutlu özünü doğrultana, huyunu güzelleştirene. Ne mutlu malından yoksula dağıtana, ağzını boş sözlerden koruyana, şerrini insanlardan esirgeyene. Ne mutlu kendisine sünnet üzere olmak ağır gelmeyene, bid'at yoluna sapmayana. Allah'ın bir meleği vardır, her gün nida eder. Doğun ölmek için, toplayın yok olmak için, yapın yıkmak için.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
7: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
8: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
10: Bilen kavurmacım,
3: Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252 53 51. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
15: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı Efendim.

0: Müslüman ve çevre. Kötü çevreden, yılandan sakınır gibi sakınınız. Unutmayınız ki kötü çevre, en gerek yılanından daha beter zehirler. İnsan hayatı her zaman sakin değildir. Bazen bu denizde fırtınalar kopar. Böylesi durumlarda size sığınılacak bir liman olacak dostlar ediniz. Öyle dostlar ki düştüğünüzde kaldıracak, tökezlediğinizde tutacak ve hatta dizleriniz tutmaz olduğunuzda sırtına alacak.
1: Farkın, farkın. Gelek agidan erdawe bixuynahu avdane. Yek juan merxwasanji şehit Xale Abdülkudus'e. Evin zivistan behrandını jiye peyxara bahar hiştine. Xale Abdülkudus ji yek juan bixuye. Sal 1994. Xale Abdülkudus ji taraf neyar edinu millet ve hat şehit kirin. ویجی عردا فارقین و سلیوا بخوین خو آودا و لپی خو گلو کلیل کن بین خوش هشت سلاو لشهید اسلام عزیز لخال عبدالقدوس به

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.

0: Allahü Teala herkesin rızkını bir sebep üzere yaratmıştır.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
13: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
14: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
15: Şimdi haberler.
16: Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, mecliste basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine tepki gösteren Dinç, başörtüsünün laikliğe uygun olmayan giyim unsurları olarak gerekçelendirilmesini eleştirdi. Dinç, halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Azerbaycan'da başörtüsünün bir tehdit gibi görünmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. Batı ülkelerindeki dini kıyafet yasakları ile ilgili tartışmalara da işaret etti. Türkiye'nin 28 Şubat sürecinde yaşadığı başörtüsü yasaklarını da hatırlatan Dinç, benzer mağduriyetlerin Azerbaycan'da yaşanmaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan halkının başörtüsü hakkına sahip çıkması gerektiğini de vurguladı. Abluk altındaki Gazze şeridinde kontrollü soykırım devam ediyor. Filistinli siviller Siyonist işgalciler tarafından birer üçer beşer katlediliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı da Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında bir Filistinli sivil daha katledildi, 13 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1422'ye, yaralı sayısının da 4996'ya ulaştığı bildirildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından her yıl Türkiye genelinde düzenlenen ve 7 ile 15 yaş arasındaki kız ve erkek çocuğun namazla tanışmasına vesile olan Hayat Namazla Güzeldir etkinlikleri tamamlandı. Binlerce çocuğun katıldığı etkinliklerde çocuklara namaz ibadeti öğretilirken namaz sevgisinin de aşılanması hedefleniyor. Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, etkinliğin amaç ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, toplumun huzura kavuşmasının yalnızca ekonomik veya tedbirsel düzenlemelerle mümkün olmayacağını ifade etti. Şimşek, vakıf olarak çocuklara ibadeti, Kur'an'ı ve ahlakı öğretmeyi önemli bir görev olarak gördüklerini belirtti. Kezban Konukçukok, DEM Parti İstanbul Vekili. Onaylı X hesabında kocasının soy ismini taşımamayı tercih etse de o evli. Ama güttüğü politikalar ne evliliği ne de aileyi destekliyor. Geçtiğimiz günlerde sapkın akınlara yönelik yapılan operasyonlara karşı en şiddetli tepkileri dile getiren Konukçukok, sosyal medya hesabından bir kez daha kamuoyunun tepkisini çeken paylaşımlarda bulundu. Demli Kok'a göre kadınların, işçilerin ve sapkınların kaderi ortak. Kok'a göre cinsel sapkınlar masum. Toplumu, gençliği iğrenç yollarla kirletmeye çalışanları avazı çıktığı kadar bağırarak savunan Kok, son paylaşımında da sapkınlar için özgürlük istedi. DEM Parti İstanbul Vekili Kezban Konukçukok'un sapkınları savunusu ilk değil. Sapkın örgütlenmelere yapılan operasyonda tutuklananları cezaevinde ziyaret eden Kok, sapkınları savunmayı faşizmle mücadele olarak nitelendirdi. Demli Kok'a göre cinsi sapkınlığı savunmak faşizmle mücadeleydi. Yine daha önceki başka bir paylaşımında Adalet Bakanı Akın Gürley'in ''Ailem güvende operasyonları ile ilgili mesajını etiketleyen Kok, toplumun tepkisini çeken ifadeler kullanmış, aile düşmanlığını açık şekilde dile getirmişti. Ailenin değil, kadınların ve sapkınların korunmasını isteyen diyen Kok'un mesajı sosyal medyada yoğun tepki çekmişti. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde 1792 Siyonist tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi. Baskına katılanlardan bazılarının Aksa'ya bitkisel adaklar getirdiği ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği, bazılarının ise üzerlerindeki tişörtlerde caminin yıkılması ve kalıntıları üzerine sözde tapınağın inşa edilmesini savunan kışkırtıcı ifadelerin yer aldığı kaydedildi. baskına Siyonist polislerin koruması altında katılan işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler yaparak dans ettiği, sözde Savunma Bakanı İsrail Katz'ın da Burak Duvarı'nda düzenlenen ayinlere katıldığı aktarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu'na operasyon düzenlendi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Başsavcılık, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilere mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor. İkinci el oto piyasasında durgunluk devam ediyor. Esnaf, yaz döneminde bekledikleri hareketliliği göremediklerini ifade ederek ikinci el araç piyasasındaki son durumu değerlendirdi. Esnaf, ikinci el araç piyasasında bir dönem hareketlilik yaşandığını ancak sonrasında yeniden durgunluğun başladığını kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Ağustos'ta 100,6 olan endeks, Eylül'de %0,7 yükselerek 101,3 değerine çıktı. Böylece endeks, Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Tüketici güven endeksi, Eylül'de aylık bazda %1,3 artarak 91,9'a yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi %0,1 artışla 102,5 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi ise değişim göstermeyerek 111,9 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,1 artışla 111,3, inşaat sektörü güven endeksi ise %0,2 azalarak 83 değerini aldı. Sakarya'da dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, kentin birçok noktasında taşkın ve sel baskınlarına neden oldu. Özellikle Karasu ilçesinde yaşananlar yağışın boyutunu gözler önüne serdi. Karasu'ya bağlı Darıcayırı mahallesinde dere taştı. Baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi adeta göle döndü. Evler, iş yerleri, tarım arazileri ve bazı kamu binaları su altında kaldı. Sel baskını nedeniyle mahalledeki ilk ve ortaokullarda eğitime bir gün ara verildi. Bölgede mahsur kalan vatandaşlarsa Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kepçeler kullanılarak güvenli bölgelere çıkarıldı. Mahalle sakinleri su seviyesinin geçmiş yıllara göre çok daha yüksek olduğunu belirtti. Yaklaşık 60 hanenin selden etkilendiği bildirilirken, ekipler su tahliyesi ve hasar tespiti için çalışmalarını sürdürdü. Türkiye geneli bahis operasyonları devam ediyor. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında siber suçlar tarafından şüphelilerin ülke dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve para nakdine aracılık ettikleri belirlendi. Zanlıların toplam 43.986 işlem karşılığında 400.333.000 lira tutarında bir işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Bu kapsamda 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Aramalardaysa bir Kalaşnikov marka uzun namlulu silah, bir av tüfeği, 177 adet fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Kaynartepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm beklentisi sürüyor. Mahallenin 20 yılı aşkın süredir kentsel dönüşüm kapsamında olduğu belirtilen mahallede şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Mahalle sakinleri kentsel dönüşümün bir an önce hayata geçirilmesini, bunun mümkün olmaması halinde ise doğal gaz gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını talep etti. İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da yaşanan okul saldırılarının ardından provokatif paylaşımlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3810 şüpheli gözaltına alınırken bu kişilerden 304'ü tutuklandı. 1163 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken ifade işlemlerinin ardından 2336 kişi serbest bırakıldı. 7 şüphelinin gözaltı sürecinin ise devam ettiği bildirildi. Bu hesapların 1138'inin saldırgan, 571'inin provokatif, 39'unun aşırıcılık ve ırkçılık içerdiği belirlenirken, 38 hesabınsa çocukları şiddete sevk edecek oyun yayınları yaptığı saptandı. Ayrıca çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ve okul saldırıları ile ilgili paylaşım yaptığı ifade edilen C31K isimli yeni nesil suç örgütüne ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu toplam 12.141 link adresi erişime engellendi. Bahse konu olaylarla ilgili saldırgan ve provokatif içerikli 9.344 link adresinin de eklenmesiyle birlikte erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı uygulanan toplam adres sayısı 12.141'e ulaştı. 64 ülkede 2,8 milyondan fazla çocuğa ait veriler incelenerek, yüksek ekran maruziyetinin çocukların üzerindeki akademik başarı ve duygusal sorunlar gibi alanlardaki etkisi ortaya çıkarıldı. Bu inceleme, konuyla ilgili bugüne kadar yapılmış en büyük araştırmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Araştırma, oyun, sosyal medya ve yayın platformları için daha yüksek ekran kullanımının daha düşük akademik başarıya ve dil gelişimi sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor. JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan incelemede, araştırmacılar, ekranlarda daha fazla zaman geçiren çocukların daha fazla sosyo-duygusal ve ruh sağlığı sorunu yaşadığını tespit etti. Raporda bulguların birlikte değerlendirildiğinde, ekran kullanımının çocukların birden fazla alandaki refahı ile ilişkili potansiyel olarak değiştirilebilir bir faktörü temsil edebileceğini gösterdiği ifade edildi. Kanada'daki Calgary Üniversitesi akademisyenleri öncülüğündeki araştırmacılar, yüksek ekran süresinin daha zayıf dil gelişimiyle de bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Ruh sağlığı incelendiğinde, yüksek ekran kullanımının duygusal sorunlar ve akran sorunlarının yanı sıra depresyon ve anksiyete semptomlarını içeren içselleştirilmiş davranışlarla bağlantılı olduğu saptandı. Ayrıca saldırganlık ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu semptomlarını içeren dışsallaştırılmış davranışlarla da ilişkili olduğu belirlendi. Yazarlar, değerlendirmelerinin yüksek dozda ekran maruziyetinin genel akademik başarının düşmesi ve dil gelişiminin zayıflamasıyla ilişkili olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Hindistan'da İslam'ın kutsal ve sembollerine yönelik zulümler artarak büyüyor. Madhya Pradesh eyaletine bağlı Ujjain kentinde yaklaşık 600 yıllık Şahi Camii'nin bir bölümünün yıkılması Müslümanların tepkisine yol açtı. Yıkım kararını protesto etmek için cami çevresinde toplanan Müslümanlarla polis arasında çatışmalar yaşandı. Hindu polisi göstericileri dağıtmak için sopalarla dövdü, göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı Müslümanların camiyi korumak amacıyla polis barikatlarının önünde durduğu görüldü. Yıkım kararının uygulanması öncesinde yüzlerce Müslüman caminin avlusunda ve çevresinde toplandı. Geceyi burada geçirerek yapının herhangi bir bölümünün yıkılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Cami cemaati ise yıkımı iş makinelerine bırakmamak için caminin bir bölümünü gözyaşları içinde kendi elleriyle söktü. Görüntülerde bazı Müslümanların caminin bir bölümünü sökerken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Mart 2003'te emperyalist ABD tarafından başlatılan Irak işgalinin üzerinden 23 yıl geçti. Saddam Hüseyin yönetimini devirmek, ülkeye barış ve adalet getirmek gerekçesiyle Irak'a giren emperyalist ABD ordusu 1 milyona yakın sivil insanı katletti. Havadan ve karadan düzenlenen saldırılar masum veya barışçıl bir portre çizmiyordu. Hastanelerden okullara, kamu binalarından sivil yapılara on binlerce bina yerle bir edildi. İşgal, Irak'ın siyasi ve güvenlik dengelerini derinden sarsarken, ülkede uzun yıllar süren şiddet, çatışma ve istikrarsızlığın da önünü açtı. Milyonlarca Iraklının hayatı, savaşın ve işgalin etkisiyle değişti. Bu süreçte ülkenin farklı bölgelerinde ABD askeri üsler ve karargahlar kuruldu. ABD, Irak'taki varlığını Victory, Taci, Habaniye, Aynül Esad, Belet, Kebir ve Kayarra gibi üslerin yanı sıra Erbil çevresindeki askeri tesislerle sürdürdü. Bu üsler, ABD'nin Irak'taki saldırılarının merkezleri arasında yer aldı. 23 yıl süren ABD işgali artık sona eriyor. Bağdat yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun 30 Eylül'de tamamlanacağını açıkladı. Iraklı yetkililere göre ülke topraklarında yabancı ABD askeri ve askeri üsleri bulunmayacak.
15: haberleri dinlediniz.
17: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Hazreti Ali'den öğütler.
2: İlmiyle amel etmeyen alim, bilgisizliğinden dolayı doğru yolu bulamayan günahkar cahil gibidir. Bana göre cehaleti içinde bocalayan, cahile nispetle ilmiyle amel etmeyen alimin vebali daha büyük ve alim daha perişandır.

معك، بل إنها هدنة، اسمعها أنت ومن معك.

Kur'an'ı, onun indiği insanları ve ortamı, vahye muhatap olan ilk toplumu ve vahyin büyük muhatabı Nebi Aleyhisselam'ı tanımak istiyorsanız, sahih sünnetin kaynakları olan hadis, siyer, megazi kitaplarını ve sahabe hayatını anlatan eserleri okuyunuz. Unutmayınız ki Kur'an'ı en iyi tanımanın yolu bundan geçer. Vahyin ruhunu ve özünü ancak bu şekilde kavrarsınız.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
5: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
5: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
10: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve dedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biter naz başlar, kalkar duaya eller.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de dikaribin helbestu ilahi ve avazan bıkazın uj hezkiriye kare diyari bikin.
3: Piroz be, piroz be, ey şehide İslam'ı febata te piroz be, şibu deva Kur'an.
2: Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de be hezkiriye kare u kese ku hun hasreta vandıkşinin re karibin hisiyate kare parve bikin. برنامه یا هلبستن آزادیه کسین دور نیزی که ودکه
4: ای مسلمان ای قهرمان ای خدیه
2: هلبستن آزادیه لسر تلفونه لما بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره پاروه

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati başlıyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Ey Allah'ın kulları! Vallahi ölümden kurtuluş yoktur. Önüne durursanız yakalar, kaçarsanız yetişir. Kurtuluş yoluna koşun, acele edin. Arkanızda sizi hemen isteyen bir kabir var. Onun sıkmasından, karanlığından ve yalnızlığından korununuz. Kabir, ya cehennem çukurlarından bir çukur, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. O her gün 3 defa hal diliyle, ben karanlıklar eviyim, ben yılan çıyan yuvasıyım, ben yalnızlık diyarıyım der. Dikkat edin, ondan ötesi daha da kötüdür. Ateşinin ısısı yüksek, dibi derin ve zinetleri de demir kelepçelerdir. Bekçisi zebanidir. Cehennemin ötesinde ise takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği yer ve gökler kadar olan cennetler vardır. Allah bizleri ve sizleri müttakilerden kılsın. Bizleri ve sizleri elem verici azaptan korusun. O gün ülkeler sarsılır, tellallar bağırır. O gün kavuşmak günüdür. Gizli olan her şey açığa çıkar, güneş tutulur. İnsanlar ve onlarda hakları olan hayvanlar aynı yerde toplanırlar. Sırlar açığa çıkar, kötüler helak olur, kalpler ürperir. Cehennemlik olanlara Allah tarafından helak edici bir darbe ve feryat ettirici bir azap gelir. Cehennem hırslı, homurtulu, korkunç seslerle hiddet ve tehdit savurarak karşılarına çıkarılır. Ateşleri yanar, suları kaynar, sıcaklığı vücutlara işler. Ebedi cehennemlik olanlar hiç çıkamazlar. Onların pişmanlıklarının sonu yoktur. Zincirleri de kırılmaz. Onların yanında kendilerine ateşin geldiğini, cehennemin yaklaştığını haber veren melekler vardır. Cehennemlikler Allah'ın cemalini göremezler. Allah'ın dostlarından ayrılarak cehenneme giderler. Kulu kurtaracak olan en üstün vesileler, iman, Allah yolunda cihat, insanın tabiatında mevcut olan samimiyet, dinin direği olan namazı kılmak, Allah'ın farz kıldığı zekatı vermek, Allah'ın azabına karşı bir kalkan olan Ramazan orucunu tutmak, fakirliği gideren ve günahları döken haccı ifa etmek, serveti bollaştıran, ömrü uzatan ve dostların sevgisini kazandıran akrabayı ziyaret, hataları silen, Allah'ın gazabına mani olan gizli verilen sadaka ve fena bir şekilde zuhur edecek ölüme engel olan ve korkudan koruyan iyiliktir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM, Hazreti Ali'den öğütler.

Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: "Amelsiz ahireti dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerini söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi

kimse emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati sona erdi.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
3: Şimdi reklamlar.
0: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
0: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252-53-51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı Efendim.

ترها Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayr, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğ.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname. Allah.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimize, âline ve ashabının üzerine olsun. Ve selamların en güzeli onun yolunu takip edenlerin üzerine olsun. 99.1 frekanslarından şu anda sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Haftanın 3. gününde Muhabbetname programı ile bugün de sizlerleyiz.

Her zaman olduğu gibi 9 Radyo ile ortak yayındayız. Batman, Aksa FM, Diyarbakır, Çağrı FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Adana, Vuslat FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Bingöl, Bingöl FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere 9 Radyo ile ortak yayındayız. Sizlere Aksa FM'den sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

Evet değerli gönül dostları, şu an saatlerimiz 10.05'i göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecektir. Bize ayrılan süre içerisinde sizler de duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ayet, hadis, kısa söz ve kısa hikayeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz ortak WhatsApp hattımızı hemen hatırlatalım. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70 nolu numaradan mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz.

Değerli dostlar, İlk Eser her zaman olduğu gibi bizlerden sizlere armağan olarak gelecek. Özlem Ajan sanatçılarının seslendirmiş olduğu Sabri Esen'i dinleyeceğiz. Bu güzel eser 9 radyo aracılığıyla bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize bizlerden armağan olsun. Değerli dostlar, bizler Muhabbetname'de yerimizi aldık. Sizleri de radyo başına bekliyoruz. Muhabbetname başladı.

Değerli dostlar, muhabbetnamede birlikteliğimize güzel bir eserle başladık. İlk eser bizlerden sizlere armağan olarak geldi. Şu an itibariyle sizin istemiş olduğunuz eserlere yer vermeye başlıyoruz. İlk istek eserimiz Ya Muhammed Resulullah eseri olacak. Bu eseri bizlerden kim istemiş, hemen bakalım. Diyarbakır'dan Hamdullah Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden Ya Muhammed Resulullah eserini istiyoruz. Esere yer verirseniz seviniriz demişler. İnşallah ilk istek eseri olarak bu güzel esere yer vereceğiz.

Bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Merhaba, sizden bir eser rica edecektim, çalarsanız sevinirim demişler. Dinleyicimizin istemiş olduğu eser, maalesef dinleyicimiz link üzerinden bizlerle paylaştıkları için linkleri program içerisinde açamıyoruz. Eğer eser ismi belirtirlerse inşallah arşivimizde varsa kendileri için yer vermeye çalışacağız.

Evet, Batman'dan bir kardeşimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar abla demişler. Ve aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Sizlerden Fadıl Aydın'dan Yan Yüreğim eseğini istiyorum. Yayınlarsanız memnun olurum. Bu güzel eseri anneme, babama, arkadaşlarıma, Ortak Radyo'da olan tüm dinleyicilere, çalışanlara gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet değerli dostlar, ilk istek eserimize geçmeden önce iletişim bilgilerinizi bir kez daha aktaralım. Değerli dostlar, 9 Radyo ile ortak yayındayız. Sizlere Aksef FM'den sesleniyoruz. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Güzel bir eserle birlikte elimize devam ediyoruz. Ya Muhammed Tü Resulullah Yesen'i dinleyelim. Buyurun efendim.

Muhabbet Navede birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Güzel bir eser dinledik. Sırada yine güzel bir eserimiz olacak. Murat Yaman'dan güzel bir eser dinleyeceğiz.

Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'dan bir Muhammed doğmaya seni tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Ve siz değerli Batman Aksefem ailesi sevenlerini selamlar, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Son olarak Gazi'ye selam, direnişe devam demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. Her zaman olduğu gibi yer verelim hemen.

Sevgili Peygamberimiz, iki nimet vardır ki birçok insan bu nimetleri doğru değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit. Hayatın koşuşturmacası içerisinde sağlıklı uyumanın, yürüyebilmenin, görebilmenin, konuşup düşünebilmenin ne kadar anlamlı birer hediye olduğunu unuturuz. Sanki bütün bunlar gayet sıradanmış ve özel bir şükrü gerektirmiyormuş gibi davranırız. Hatta beden ve ruh sağlığımıza zarar verecek hatalı davranış ve alışkanlıklardan uzak durmaya dikkat etmeyiz. Ama sağlığımıza dair ufak bir sıkıntıya karşılaştığımız anda aldandığımızı anlar, ah ederiz. Aynı durum vaktimiz için de geçerlidir. Geçmek bilmeyen boş vakitleri tüketirken faydalı bir iş yapmaksızın, anlamsız yerlerde vakit öldürürken zamanın kıymetini düşünmeyiz. Oysa daraldığımızda, işlerimizi, ibadetlerimizi, vazifelerimizi yetiştiremediğimizde akıp giden vakti durduramamanın çaresizliğini yaşar, boşa geçen günlere yanarız. O halde yokluğu ile imtihan olmadan önce Rabbimizin bu iki nimetini doğru değerlendirmeli değil miyiz? Güzel paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok güzel bir konuya değinmişlerdi.

Gelen mesajlarınızla devam edelim. Bir dinleyicimiz Bingöl'den selamlar demişler. Aleyküm selam. Zazaca bir eser istiyorum. Eser çocuklarım Muhammed Sait, Ayşenur ve Amine'ye gelsin. 9 radyo dinleyicilerine ve Yusuf'a

Mekanda bulunan dostlara gelsin selam ve duayla programınız hayırlı ve bereketli olsun diye bitirmişler mesajlarını. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bingöl'e selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah güzel bir eser sizlere dinleteceğiz. Mardin Mazı Dağı'ndan Meryem Sena Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Mardin Mazı Dağı'ndan Meryem Sena Tuna. Şehit Nesim İlahisi'ni istiyorum Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve tüm İslam alemine gelsin, size gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Devamında özelde teyzem Sultan Ürün'e gelsin, Tuna ve Ürün ailesine gelsin, selam ve duayla kalın diye bitirmişler. Meryem Sena Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Mardin Mazı Dağı'na selamlarımızı gönderiyoruz. Cemre FM aracılığıyla bizleri dinlemekteler. Kucak dolusu selamlar diyelim.

değerli dostlar, sizler de muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarımız gelmeye devam ederken güzel bir eser arası daha verelim. Murat Yaman'dan güzel bir eser dinliyoruz. Bir Muhammed Eseni Gaziantep'e gönderiyoruz. Buyurun efendim.

Ortak yayına birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Murat Yaman'dan güzel bir eseri geride bıraktı. Sırada güzel bir Zazaca eser olacak. Bingöl'den bir dinleyicimiz bizlerden istemişlerdi. Kendileri için güzel bir eser sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen birkaçını aktaralım.

Batman'dan Emin Gültekin adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sizlerden Muhammed Ali Oğuz'dan Bilmeden Eseğini istiyorum. Bu eser öncelikle Gazze'deki kardeşlerime ve askerde olan kuzenim Zekeriya'ya, Konya'daki kuzenlerim ve amcalarıma, Kayseri'deki abilerim ve ablalarıma, Batman'daki aileme ve tüm İslam alemine armağan ediyorum. Tüm Gültekin ailesinin emek tacılarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. İnşallah bu eseri de sıraya bıraktık. İlerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eser tüm dünya Müslümanlarına ve Zekiye Kara'ya armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan İzzet Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Murat Yaman ve Muhammed Edip'ten Ya Allah Eseğini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mesut İçlek, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosun Kaya ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz, sizler de Allah'a emanet olun. Murat Yaman'dan güzel bir eser dinlemiştik. Sıradaki eserlerimiz bizlerden sizlere armağan olsun.

Evet değerli dostlar, eserimize geçmeden önce radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz olabileceği için iletişim bilgilerimizi tekrar etmek istiyorum. 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı sizler gönderin. Bizler burada okuyalım. Sıradaki güzel eserlerimizi sizler belirleyin efendim. Güzel bir Zazaca eser dinleyelim. Bu güzel eseri Bingöl'e gönderiyoruz. Buyurun.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Birbirinden güzel eserler dinlemeye devam ediyoruz. Muhammed Ali Oğuz'dan Bilmeden eserini de dinledik. Evet değerli dostlar, sizler de muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0552 334 93 70. Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen yer verelim birkaçına. Sırada yine güzel bir eserimiz olacak. Grup Ümmet'ten Şehit Nesim eserini dinleyeceğiz. Mardin Mazıdağ'ından Meryem Sena Hanım bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz.

Şanlıurfa'dan bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Gününüz bereketli olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden bir ricam, sıradaki eseri kıymetli dostum Dilek Demir Durdu'ya armağan etmek istiyorum. Şanlıurfa'dan selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şanlıurfa'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Musab Şanlı'dan bir eser istiyorum. Size ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Esra Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Evet, Gaziantep'ten Nüseybe Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Nurullah Kuray'dan Herdem Selam eseğini istiyorum. Bu eser size ve tüm dinleyenlere gelsin inşallah demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve güzel bir söz paylaşmışlar. Yorulursan dua et, yalnız hissedersen secde et. Çünkü Rabbin sana şah damarından daha yakındır. Paylaşımlarından ötürü Nüseybe Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e selamlarımızı gönderiyoruz. Kervan FM aracılığıyla bizleri dinlemekteler. Kucak dolusu selamlar. Evet, saatlerimiz şu an 10.45'i göstermekte. Neredeyse ilk saatimizi geride bırakmak üzereyiz. Güzel bir eserle birlikte elimizde devam ediyoruz. Siz bu eseri dinleyin. Bizler burada sizleri bekliyoruz.

İslam Ümmetinin Sesi Aksa Efendisiniz. Muhabbetname'de birlikteliğimiz ortak yayınımızla devam ediyor. Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik. Sırada Musab Şanlı olacak. Musab Şanlı'dan güzel bir eser dinleyeceğiz. Kızıltepe'den Esra Hanım bizlerden herhangi bir eseri istemişlerdi. Bizler de güzel bir eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Adana'dan Mehmet Cengiz adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Ender Tekin'den Sen Ol De Allah'ım Eseni Çalar Mısınız? Eser pazardaki esnafa, çalışanlara, müşterilere, hasretle sevenlerini bekleyenlere, güzel müjde verenlerle ve komşumuza armağan etmişler. Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah kolaylıklar versin. Sizler de Allah'a emanet olun. Bu eseri de sıraya bıraktık. Ender Tekin'den güzel bir eser sizler için dinleteceğiz. Bingöl'den Çiğdem Hanım bizlere ulaşmışlar. Bingöl FM aracılığıyla hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Osman Gündüz'den Bir Allah Eseni yayınlarsanız yeni neslin ihyası için emek verenlere gelsin demişler. Çiğdem Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Bu eser arşivimizde bulabilirsek sizler için elbette yer vereceğiz.

Evet değerli dostlar, devam edelim. Birkaç mesaj daha aktaralım. Safiye Berah Hanım bizlere ulaşmışlar. Daimi dinleyicilerimizden. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserleri sizlerle Aksi FM sunucularına ve tüm Müslümanlara Gazze'ye armağan ediyorum. Selam ve duayla kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ve güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. İbn-i Kayyım'a ait güzel bir söz paylaşmışlar. Ey duyduğu şehadet özleminden dolayı yüreği dert yanan, sabret, umulur ki yarın sevdiğine kavuşursun. İmam Beyhaki'ye ait güzel bir söz daha paylaşmışlar. Bir Müslümanın bir Müslüman kardeşine vereceği onun hidayetini artıran ve onunla ondan kötülüğü kaldıran bir hikmetli sözden daha eftal bir hediye yoktur. Tekrar etmek istiyorum. Bir Müslümanın bir Müslüman kardeşine vereceği, onun hidayetini artıran ve onunla ondan kötülüğü kaldıran bir hikmetli sözden daha eftal bir hediye yoktur. Evet, bu güzel paylaşımlarından ötürü Safiye Berah Hanım'a teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz kendilerine, sevdiklerine. Evet, Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. 0552 334 93 70 ortak WhatsApp hattımız.

Evet, devam ediyoruz değerli dostlar. Ortak yayınımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Musab Şanlı'dan güzel bir eser geride bıraktık. Sırada güzel bir eserimiz olacak. Nurullah Kuray'dan Her Dem Selam eserini dinleyeceğiz. Gaziantep'ten Nüseybe Hanım bizlerden bu eseri rica etmişlerdi. Kendileri için birazdan dinleteceğiz.

Rukiye'nin bizlere ulaşmışlar ara bağlantıda. Ömer Gümüştaş'tan Toprak İçinde eseğini bizlerden istediler. İnşallah bu eseği de sıraya bırakacağız. Armağanlarını da şöyle paylaştılar. Bizlere armağan ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağanımız olsun. Devamında anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abi ve ailelerine. Rabbim onlara hayırlı kapı açsın. Onları ailelerine kavuştursun. Amin. Şehitlerin ailelerine, Aksa FM ve Çağrı FM dinleyicilerine, çalışanlarına, Filistin'de zulüm altında olan tüm mücahitlere, Keziban arkadaşıma, Nadire ablaya, amcam kızı Fatma ablaya, Hatice Aslan ablaya ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum dediler. Ve tüm dinleyicilerden ve Yusufi abilerin dualarına talibim diye de not düştüler. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah, Allah yardımcınız olsun. İnşallah kendileri için Ömer Gümüştaş'tan güzel bir esere yer vereceğiz. Evet değerli dostlar, şu an saatlerimiz 11'i göstermekte. İlk saatimiz geride kaldı. İkinci saatimize devam ediyoruz. Varsa güzel mesajlarınız bekliyoruz. Evet, WhatsApp'tan gelen mesajlarımızla devam edelim.

Gaziantep'ten Abdülkadir Korkusuz adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar bizlerden. Grup Ümmet'ten Hamdü Şükür eseni istemişler. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun demişler cümlemizin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Grup Ümmet'ten Hamdü Şükür ilahisini Gaziantep E tipi kapalı cezaevinde yatan babam Mehmet Korkusuz için çalmanızı rica ederim. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Grup Ümmet'ten güzel bir esere yer vermiştik. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden.

bize düşen. Diyarbakır'dan Muhammed Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah'ın selamı üzerinize olsun cümlemizin inşallah. Hayırlı programlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Bilal Güler'den Fetha Ahmet'e, seni tüm iş arkadaşlarıma, çocuklarıma ve İslam davasının yükünü omuzlayıp omuzlayanlara ve muvahhid kardeşlerimize armağan olsun ve selam demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun ve bizlerle bir dua paylaşmışlar. Rabbim senin bize yüklediğin bu kutlu dinin hizmetçisi, görevini yerine getiren kullarından eyle. Amin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Mahfuz Alptekin'den Cizir eserini istiyorum. Bu eseri Medrese Sor sakinlerine, Seyda Şehit Şehzeki'ye, Melai Cezeri, Takiye Teyran, Halit Bin Velid'e gelsin selam ve dua ile demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar, merhabalar demişler. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin, istek parçada bulunmak istiyorum diye mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. İstek parçalarını belirtirlerse kendileri için yer vereceğiz. Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Güzel bir eser arası veriyoruz. Nurullah Kuray'dan Herdem Selam eserini Gaziantep'e gönderiyoruz. Buyurun efendim.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyoruz. Birbirinden güzel eserler dinliyoruz. Sırada yine güzel bir eserimiz olacak. Ara bağlantıda Rukiye Gezer Hanım bizlerden Ömer Gümüştaş'tan Toprak İçinde eserini istemişlerdi. Bu güzel esere yer vereceğiz. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen birkaçını aktarım. Bir hayli biriken mesajlarımız var. Batman'dan Sümeyye Hanım bizlere ulaşmışlar. Sümeyye Altun. Bizlerden Gazze Ağlıyor eserini istemişler. Bu eseri Aksefem ailesine armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden de sizlere armağan olsun. Batman'dan Şehmus Bey bizlere ulaşmışlar. Kolay gelsin abla demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mehmet Zeki'den Set Piroz eserini tüm Aksefem dinleyicilerine, ayrıca mobil hattı çalışanlarına gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah kolaylıklar versin.

Bingöl'den Çiğdem Hanım, bizlerden Osman Gündüz'den bir Allah eserini istemişlerdi. Maalesef bu eser aşemizde mevcut değil. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizlerden, kendilerine armağanımız olsun, sevdiklerine armağanımız olsun.

Evet değerli dostlar, devam ediyoruz. Talha Aslan adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizlerden grup özlemden kokusu Ahmet olsun ilahisini istiyorum. Bu eser tüm Müslümanlara, sizlerle çalışanlara ve dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Son olarak selametle demişler. Evet, bir hayli istenen eserlerimiz var. İstemiş olduğunuz eserlere yer vermek istiyoruz. Hızlıca güzel bir eser daha dinliyoruz. Ömer Gümüştaş'tan Toprak İçinde.

Muhabbet Mehmet'i birlikteliğimize devam ediyoruz. Yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Sırada yine güzel bir eser olacak. Bilal Güler'den Fetha Ahmet'e seni dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Muhammed Bey bizlerden bu eser istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hızlıca birkaçını aktaralım. Diyarbakır'dan bir dinleyicimiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam programınıza Diyarbakır'dan katılıyorum. Diyarbakır T tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Ekrem Zibek için. Dertli babam İlahi'sine armağan ediyorum. Seni çok seviyorum oğlum. Selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Rabbim oğluna kavuştursun inşallah bu değerli annemizi. Murat Yaman'dan güzel bir eser dinlemiştik. Sıradaki güzel eserlerimiz bizden değerli annemize ve oğlun armağanımız olsun. Adana'dan Cumali Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz yine İslam'dan bir eser istiyorum. Bu eser sizlere gelsin. Hayırlı yayınlar olsun diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Evet değerli dostlar, 0552 334 9370 ortak WhatsApp hattımız. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Varsa güzel mesajlarınız bekliyoruz. Hilal Güler'den Fetha Ahmet eserini Diyarbakır'a gönderiyoruz.

Bilal Güler'den güzel bir eser dinledik. Fethamet'e seni dinledi. Sırada Mahfuz Aktekin'den Cizir eseri olacak. Adana'dan Alaaddin Bey bizlerden bu eseri istemişlerdi. Sıraya bıraktık. Bir hayli istenen eserler var. Hızlıca birkaçına yer vermek istiyorum. Gelen mesajlarımızla devam edelim. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız.

Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ve aleyküm selam. Nasılsınız demişler. Elhamdülillah. İyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Bizlerle güzel bir söz paylaşmışlar. İslam alimlerinden bir sözü sizinle paylaşmak istiyorum demişler. Süfyan es-Sevri şöyle demiştir. Kendini arkadaş olarak seni dünyaya karşı rağbetsiz kılan ve ahirete rağbet ettiren kimseyi seç. Sakın dünya ehliyle dünya hakkında konuşup duran kimselerle oturup kalkma. Çünkü onlar senin dinini ve kalbini bozar. Rabbim bizi kendi rızası dışında uğraş gösteren insanlarla hemhal etmemesi ve sizin gibi Allah dostlarıyla dünya ve ahiret dostluğunu daim eylesin. Eylesin duasıyla mesajlarını bitirmişler. Ferda Hanım'a güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizler de özelden Ferda Hanım'a ve sevdiklerine armağan ediyoruz. İstanbul'dan Fatma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Cümlemizin inşallah. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel sunuyorsunuz, severek dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Ender Tekin'den Filistin eseğini istiyorum demişler. Ender Tekin'den güzel bir esere yer vermiştik Fatma Hanım. Sıradaki tüm güzel eserlerimizi bizler sizlere armağan ediyoruz. İstanbul'a kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Fatma Hanım bizlerle bir dua paylaşmışlar. Hemen yer verelim.

Allah'ım, deniz de senin ordularındandır, rüzgar da. Sen dilediğini onunla helak eder, dilediğini onunla kurtarırsın. Hazreti Nuh'u tufanda gemisiyle selamete erdiren, Hazreti Musa'ya denizi yarıp Firavun'u sularda gömen, Hazreti Yunus'u karanlık denizin dibinde dahi rahmetiyle muhafaza eden sensin. Ya Rabbi, Sumut filosunu da senin korumana teslim ediyoruz. Gazze'deki mazlum kullarına ulaştır. Senin nusretinin canlı bir delili kıl, bekleyeni bekleyene kavuştur demişler. Amin diyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, Mahfuz Aktekin'den Cizre seni Adana'ya gönderiyoruz. Dönüşünde inşallah buradayız.

ortak yerimiz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Sıradaki eserimiz Mehmet Seki'den Set Biroz eseri olacak. Batman'dan Şehmus Bey bizlerden bu eser istemişlerdi. Bu güzel esere yer vereceğiz. Hızlıca bir iki mesaj okuyup hemen eser arası vereceğiz. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı nurlu yayınlar demişler, teşekkür ediyoruz. Ben Van'dan Fadıl Coşar, sizden Endertekin'den Gül Kırmızı Olur Anne. Bu eser sizlere 9 Radyo, 9 Kardeş Radyo dinleyicilerine, Filistinli kardeşlerime, Yusufi Medresesi'ndeki kardeşlerimize ve tüm İslam'a gönül verenlere gelsin. Selamu aleyküm demişler, ve aleyküm selam. Üzülerek belirtmek istiyorum ki Endertekin'den program içerisinde güzel bir esere yer vermiştik. İstemiş olduğu esere yer veremeyeceğiz. Sıradaki eserlerimiz bizlerden, kendilerine armağanımız olsun. Van Serhat FM aracılığıyla bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Batman'dan Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sıradaki tüm güzel eserleri özelde canım arkadaşım Leyla'ya armağan ediyorum, aileme armağan ediyorum, sizlere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Evet değerli dostlar, Set Biroz eserini dinleyelim Mehmet Zeki'den. Hemen ardından son bir eser daha sizlere dinletmek istiyorum.

Evet değerli gönül dostları, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir eserle birlikteliğimizi noktalayacağız. Son eserimiz Mizgine İslam'dan güzel bir eser olacak. Adana'dan Cumali Bey bizlerden istemişlerdi. Güzel bir esere yer verip sizlere veda edeceğiz. Gelen son mesajlarınızı aktaralım. Erva Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şu an kuzenlerle beraber sizleri dinliyoruz demişler. Programımız çok güzel diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sıradaki tüm güzel eserleri canım kuzenim Sevgi'ye armağan ediyorum. Kız kardeşim Amine'ye armağan ediyorum. Ayrıca size gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bizler de son eserimizi özelde Erva Hanım'a, Sevgi Hanım'a ve Amine Hanım'a armağan ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Diyarbakır'dan Muazzez Hanım bizlere ulaşmışlar. Muazzez Kanat. Selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm eserleri Çare FM dinleyicilerine Diyarbakır cezaevinde bulunan kardeşim Nurullah Arslan'a armağan ediyorum. Onu çok özledik. Tez zamanda kavuşmak duasıyla selam ve duayla Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Rabbim sizleri sevdiklerinize kavuştursun inşallah. Evet değerli dostlar, mesaj kutumu kontrol ediyorum. Aktarmadığım bir mesaj kalmadı. Bugünlük de bizlerden bu kadar diyoruz. 9 Radyo ile ortak yayındaydık. Batman Aksa FM, Diyarbakır Çare FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Bingöl, Bingöl FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere. 9 Radyo ile ortak yayındaydık. Sizlere Aksa FM'den seslendik. Sesimize kulak veren, mesaj gönderen, programa renk katan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler bugünlük huzurunuzdan ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrardan burada olacağız. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız?
4: Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6, Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
12: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
16: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri başlıyor.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Kim ki şüphelilerin içine girer, şüphelileri işlemeye başlarsa, وقع في الحرام, sonunda kendini haramların içinde bulur. Allah Allah. Kim ki şüphelileri işlemeye başlarsa, o sonunda harama düşer. Şüphelilerden sakınan kişi, haramlardan da sakınma konusunda deneyim kazanır. Ama mayın tarlasında geziyormuş gibi şüphelileri işleyen bir kişi, haramları da işleme konusunda cesaret kazanır. Öyleyse şüpheli şeylerden şiddetle sakınmak zorundayız. Bakın, hadislerinin devamında sevgili peygamberimiz bir örnek verecek. Kerra'i, bir çoban gibi ki diye sevgili peygamberimiz bu anlattıklarına çok hoş bir örnek verecek. Bir çoban düşünün ki yer'a havlel hima, yasak bir bölgenin, bir koruluğun yanı başında koyunlarını otlatıyor. Yuşiku en yerta'a fihi, her an koyunlarını o yasak bölgeye, o koruluğun içine düşürme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ela ve inne li kulli melikin hima. Dikkat edin, her bir kralın, her bir melikin bir koruluğu, bir yasak bölgesi vardır. Ela ve inne himallahi maharimuhu. Allah'ın koruluğu, Allah'ın yasak bölgesi de haramlarıdır. Ne anlattı peygamberimiz bu örneğiyle? Şunu anlattı. Bir çoban düşünün ki bir kralın, bir melikin yasak bölgesinin yanı başında koyunlarını otlatıyor. Şimdi şöyle bir örnekle anlatayım. Eskiden köylerde, şimdi de öyle, iki tarlanın arasında bir an vardır. An denir. Sınır ya da an denir ona. İki tarlanın arasında bıçak sırtı, balık sırtı, daracık bir bölge var. Ona an denir. Şu taraftaki tarlayla bu taraftaki tarlayı ayırmak için an denir, balık sırtı bir yer var. Şu tarafta farz edin ki yasak bölge, bir melikin, bir kralın koruluğu. Şu tarafta da serbest bölge var. Çoban koyunlarını şu serbest bölgede otlatması gerekirken, o yasak bölgenin dibindeki o şüpheli bölgede, o balık sırtı bölgede koyunlarını otlatıyor. Her an koyunlarını yasak bölgeye, haram bölgeye düşürme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü hayvandır, laf anlamaz, söz dinlemez. Koyun, hayvan, laf anlamaz, söz dinlemez. Bu taraftaki otlar daha cazip gelebilir, daha gür, daha yeşil gelebilir. Çünkü bu tarafa hiç hayvan girmediği için otlar daha yeşil, daha gürdür. Her an koyunların o tarafa uzanıvermesi ya da o taraftan bu tarafa sarkan otları her an yiyivermesi muhtemeldir. Çobanın işi bitiktir. Peki çobanın otlattığı koyundur, laf anlamaz, söz dinlemez, hayvandır da bizim otlattığımız nefis nedir? O da hayvandır. O da laf anlamaz, söz dinlemez. Koyunların nasıl ota meyli varsa bizim nefsinde işte ata, yata, kata, marka, dolara bizim de meylimiz var. Her an o tarafa sarkıverme ihtimaliyle karşı karşıyayız, tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yani şu tarafta helal bölge varken tam yasak bölgenin yanındaki o anda, o şüpheli bölgede niye koyunlarımızı otlatalım, niye orada duralım da? İşte Allah'ın Resulü çok açık ve net bir örnek verdi bize. Mesela karşınızda pejmürde giyinmiş bir kadın mı var? Ya da karşınızda pejmürde giyinmiş bir erkek mi var? Bir kısım yerleri açılmış, gözünüzün her an kayma ihtimali mi var? Ya da biraz sonra başka yerlerinin de açılma ihtimali, sizin kesin harama düşme ihtimaliniz mi var? Hemen orayı terk edin, kaçın oradan. Ya da insanlar bir yerde oturmuşlar, işte attan, avrattan, fiyattan, murattan, saptan, samandan söze dalmışlar. Kur'an, sünnet yok. Siz orada oturuyorsunuz. her an harama düşme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Ya o ortamı değiştirin, orada Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirin, sözü Kur'an'a sünnete getirin, ayet ve hadis konuşun, onları susturun ya da orayı terk edin. Ya da bir yerde insanlar masaları kurmuşlar, içki içiyorlar ve siz orada bir kenarda içki içmiyorsunuz ama oturuyorsunuz. Her an harama düşme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Şüpheli o ortamı derhal terk edin. Şüpheyi terk ederken de eğer taat ile taatsizlik arasında bir şüphe ise taat lehine, taatsizlik aleyhine onu terk edin. Biraz bozuk oldu cümlem. Ben bile bir şey anlamadım. Az düzgünce bir cümle kurayım. Bir kadın kan gördü. Acaba bu adet kanı mı, hayız kanı mı, yoksa bir özür kanı mı diye şüphe etti. Şüphelendi. Siz taat lehine şüpheyi terk edin. Yani bu özür kanıdır değil, namazınıza, orucunuza devam edin. Çünkü bu adet kanıdır diye şüphenizi o noktada giderirseniz namaz kılmayacaksınız, oruç da tutmayacaksınız ya. Şüphenizi taat lehine bozun. Yani bu özür kanıdır deyin, namazınıza, orucunuza, kulluğunuza devam edin. Bir başka örnek daha vereyim. Mesela Ramazan'da sakız orucu bozar diyenler, bozmaz diyenler mi var? Siz bozar diyenler lehine şüpheyi terk edin, sakızı çiğnemeyi verin. Ya da acaba arabaya zekat düşer mi, düşmez mi? Kimileri demiş ki, araba bir ihtiyaçtır, havayici asliyedir, arabaya zekat düşmez. Kimileri de demiş ki, tamam ama Türkiye şartlarında bir insanın ayağını normal yerden kesecek bir araba 40-50 bin liraya alınabilen bir arabadır. Eğer bir adam bir trilyonluk bir arabaya biniyorsa 50 binini düşecek, geriye kalan 950 bin liranın zekatını verecek. Alimlerimizden kimileri böyle diyor, kimileri hayır arabaya zekat düşmez mi diyor. Siz taat lehine şüpheyi terk edin, düşer diyenlerin fetvasını kabul edip zekatınızı verin. Adam öyle diyor, yok efendim diyor, zekat verecek paramız yok ki, bir trilyonluk araba kapının ağzında duruyor, yok efendim para. E oraya bağlamışım parayı, gelecek sene bir daha helikopter al, hem yok kuruşum yok de. Olur mu öyle şey? Tamam araba bir ihtiyaçtır kabul ama Türkiye şartlarında normal bir insanın ayağını yerden kesebilecek bir araba eğer 50 bin liraya alınıyorsa, ben biraz da yüksek söyledim, bir trilyonluk arabaya binen bir kişi 50 binini düşecek, geri kalan 950 binin zekatını verecek. Acaba ziynet eşyasına, kadınlarımızın ziynet eşyasına zekat düşer mi, düşmez mi? Kimileri demiş ki hayır ziynet eşyasına zekat düşmez. Kimileri de düşer demiş. Sen düşer diyenlerin fetvasını kabul edip şüpheyi böylece terk et. Zekat ver. Daha güzel olur. Kulluğu tercih et, taatı tercih et. Haramlara düşmemek için şüphelileri terk etmek zorundayız. Terk edilen o şey gerçekten helal olsa bile hiçbir zararı yoktur. Ama haram ihtimali olan bir şeyse elbette terk edilmesi gerekiyor. Bakın yine Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde bu konuyu anlatırken şöyle buyurur. La yablughul abdu en yekuna minel muttaqina hatta yed'a ma la ba'se bihi hazaran lima bihil ba's. Bir kişi kötülüğe düşerim korkusuyla kötü olmayan bir şeyi terk etmedikçe, kötü olmayan şeylerden kimilerini terk etmedikçe muttaki olamaz. Ecdat bu konuda çok dikkatli davranmış. Günaha düşerim korkusuyla, harama düşerim korkusuyla ecdat, selef alimlerimiz nice mubahları bile terk etmişler. Harama düşerim korkusuyla. O mubahı terk etmek kötü bir şey değil. Ondan istifade etmeyi ver. Yeter ki harama düşme tehlikesiyle karşı karşıya olma. Mesela kişi bir kızla evlenmek üzere, her şey bitmiş, nikah kıyılmak üzere bir kadın çıkmış, yaşlı bir kadın. Ben unuttum, ben bu kızla bu oğlanı birlikte emzirmiştim dedi. Ne oldu? Acaba bu kadın bunadı mı? Ne dediğinin farkında mı? Unuttu mu? niye daha önce söylemedi de şimdi aklına geldi? Şüpheli mi? Bırakın, o evlilikte hayır yoktur. Hatta evlilik bitmiş, zifaf gerçekleşmiş olsa bile, evlilikten 10 yıl sonra bile böyle bir kadın "ben ikinizi de emzirmiştim" diye bir iddiada bulunmuşsa hemen evlilik bırakılır, şüpheli terk edilir. Sahabeden bir zat av esnasında kendi köpeği, yetiştirdiği köpeği var. Bir av getirmiş köpeği ama köpeğinin yanında bir başka köpek daha var. O avı acaba yabancı birinin köpeği mi yakaladı yoksa kendi köpeği mi avladı? Şüphelenmiş, gelmiş peygamberimize sormuş, Allah'ın Resulü "onu yeme" buyurmuş. O şüphelidir, şüpheli şeyden uzaktır buyurmuş. Allah'ın Resulü bu konuya çok dikkat ederdi. Bilhassa yiyecekler konusuna çok dikkat ederdi Peygamber Efendimiz. Çünkü insanın vücutunun temel taşları yediğimiz gıdalarla oluşur. Eğer haramla beslenirse bir kişi, haramla beslenen bir bedenin organları Allah'a asla itaate yanaşmaz. Bakın, sahabeden Allahu Alem Zeyd bin Sabit Efendimiz diyor ki, bir ara yolda yürürken yerde bir hurma gördü Peygamber Efendimiz. Dedi ki, "Allah'a yemin ederim ki şu hurmanın bir zekat ya da sadaka malı olmadığını kesin bilseydim onu alır yerdim. Ama onun bir zekat ya da sadaka malı olma ihtimali var, şekki var, onun için onu almıyorum." Bakın, peygamberlere zekat da sadaka da haram. Peygamber nesline, yani Peygamber Aleyhisselam'ın ehline zekat da sadaka da haram olduğu için Allah'ın Resulü bir zekat ya da sadaka malı olma şekli bulunduğu için onu almıyorum. Değilse onu yerde bırakmaz, alır yerdim diyor. Yine bir defasında torunu Hasan Efendimiz bir hurma almış ağzına. Allah'ın Resulü o hurmanın Beytülmal'e ait olma ihtimalinden dolayı "meh meh" diye hurmayı zorla torunu Hasan Efendimizin ağzından çıkarmış, yere atmış. Sevgili Peygamberimiz yine bir başka hadisi şeriflerinde buyururlar ki, "da ma yeri buke ila ma la yeri buke." Sen şüpheli olanı bırak, şüpheli olmayana yönel. Andolsun ki sizi gecesi gündüzü kadar aydınlık bir yol üzerinde bıraktım. Kendisini helake sürükleyen bir kişiden başkası bu yoldan asla sapmaz bu. Vabisa bin Mabet radıyallahu an Efendimiz sahabeden bir zattır. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna geldim. Daha ben söze başlamadan Allah'ın Resulü buyurdu ki, "bana birri sormaya geldin değil mi?" Yani bir, iyilik ve takvayı sormaya geldin değil mi? "Evet ya Resulallah" dedim. Dedi ki, "kalbine danış. Yaparken kalbin rahat ettiği, için rahat ettiği, şüphelendirmeyen, seni şüpheye düşürmeyen şey iyiliktir. Ama yaparken rahatsız olduğun, kalben huzursuz olduğun, vicdanen rahatsız olduğun, seni rahatsız eden şey günahtır" buyurdu. Böylece Allah'ın Resulü günahın iki alametinden söz etti. Bir iç alametleri, bir de dış alametleri. Bakın, sevgili Peygamberimiz buyurur ki, günahın iki alameti var. Bir iç alameti, bir de dış alameti. İç alameti, bir şey yaparken kişinin kalbi rahat mı değil mi? Huzur içinde mi değil mi? Kendi kendini kınıyor mu, pişmanlık duyuyor mu, duymuyor mu? Birincisi bu. İkincisi de dış alametleri, o da sevgili Peygamberimiz buyurur ki, günah insanların görmesini ve duymasını istemediğin şeydir. Yaparken gizli yapmaya çalıştığın, insanların muttali olmasını istemediğin şey günahtır diyor. Eğer tenhada yapmaya çalışıyor, bir kere vicdanın razı değil o işi yapmaktan, kalbin huzurlu değil, sıkıntı içindesin, tereddüt içindesin, bir, iki, insanların görüp duymasından da endişe ettiğin şey günahtır diyor. Evet, bir de Ebu Bekir Efendimizin hayatından örnek aklıma geldi. İmam Buhari anlatır, Ebu Bekir Efendimizin bir hizmetçisi var. Zaman zaman yiyecek getirir, Ebu Bekir Efendimiz onun getirdiği yiyeceği yermiş. Yine bir gün o hizmetçi bir kısım yiyecek bir şeyler getirmiş. Ebu Bekir Efendimiz de o yiyecekleri yemiş. Sonra hizmetçi demiş ki, ey Ebu Bekir, bu yiyecekleri hangi parayla aldım, neyle aldım bilir misin? Çabuk söyle diyor Ebu Bekir Efendimiz. Hizmetçi diyor ki, cahiliye döneminde para karşılığında birilerine fal bakmıştım. Onlar o gün bana ücretini ödememişlerdi. Yıllar geçti aradan, dün çarşıda onlarla karşılaştım. Bana ücretimi ödediler. Ben işte bu yiyecekleri fal bakmanın karşılığında aldığım parayla aldım deyince Ebu Bekir Efendimiz iki parmağını ağzına soktu ve yediği şeyleri kusup midesinden çıkarma gayreti işine giriverdi. Yediğimiz şeylere çok dikkat etmek zorundayız. Yine Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılır. Ashab-ı Kehf işte mağaraya girdiler. 300 küsür yıl Allahu Alem mağarada Allah onları uyuttu. Sonra uyanınca acıkmışlardı. Bakın dediler ki, feb'athu ahadakum bi veriqikum hadihi ilel medineti felyanzur eyyuha ta'amen ezka. Felyanzur eyyuha ezka ta'amen. Şu gümüş paranızla içinizden birini şehre gönderin. Ama şehre inen kişi dikkat etsin. Hem bizim yerimizi Dakyanus ve çevresindeki kafirlere çaktırmasın. Bizi kötü duruma düşürmesin. Çok gizli hareket etsin. Hem de yemeğin helalini, temizini alıp getirsin. Şehirden yiyeceğin temizini araştırıp getirsin. Öyle bir müşrik toplumda her bakkaldan alışveriş yapılmaz ki. Öyle müşrik bir toplumda her kasabın eti yenmez ki. Öyle müşrik bir toplumda her ürün içinde ne katkı var bilinmeyen.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Diyarbakır ilimiz için öğle namazı vakti.
0: Kimin alım sattığı belli olmayan, piyasaya kimin sürdüğü belli olmayan, ne adına sürdüğü belli olmayan her ürün yenmez ki. Bakın Kehf suresindeki ayeti kerimesinde Rabbimiz onların diliyle bize bu gerçeği haber veriyor. Öyleyse yediklerimize, içtiklerimize çok çok dikkat etmek zorundayız. Ben hadisi şerifi baştan sona bir daha okuyacağım. Ondan sonra sözlerime son vereceğim. Ebu Abdullah En-Numan İbni Beşir isimli bir efendimiz, bir sahabe efendimiz diyor ki, ben işittim ki Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. İnnel halale beyin ve innel harame beyin. Helal da bellidir, beyan edilmiştir. Haramlar da bellidir, beyan edilmiştir. Ve beynehuma umurun müştebihatun. Bir de bu ikisi arasında şüpheliler var. Bir yönüyle harama, bir yönüyle de helale benzeyenler var. La ya'lemuhunne kesirun minen nas. İnsanların pek çoğu bunları bilmezler, bilemezler. Femenitteka şubuhati. Kim şüphelilerden uzak durur, şüphelilerden sakınırsa, fekat istebra'a lidinihi ve ırzihi. O dinini ve ırzını korumuş olur. Ve men veka'a fişşubuhati. Kim de şüphelilerin içine girerse, mayın tarlasında geziyormuş gibi şüphelileri işlemeye yönelirse, veka'a fil harami, sonunda kendisini haramların içinde bulur. Kerra'i, bir çoban gibi ki, yer'a havlel hima, koyunlarını yasak bir bölgenin hemen sınırında, yanı başında otlatan bir çoban ki, yuşiku en yerta'a fihi, her an koyunlarını o yasak bölgeye düşürme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ela, dikkat edin. Ve inne likulli melikin himan. Her bir kralın, her bir melikin bir koruluğu, bir yasak bölgesi vardır. Ela ve inne himallahi maharimuhu. Dikkat edin. Allah'ın koruluğu, Allah'ın yasak bölgesi de haramlarıdır. Son bölümü daha önceki derslerimizde açıkladığımız için sadece mealini söyleyip bitiriyorum. Ela ve inne fil cesedi muzgaten. Dikkat edin. İnsanda bir et parçası vardır. İza salahat salahal cesedu kulluhu. O sağlıklıysa bütün beden sağlıklıdır. Ve iza fesedet, o ifsad olmuş, bozulmuş, hasta olmuşsa fesedel cesedu kulluhu, bütün ceset bozulmuştur, bütün ceset ifsad olmuş, hasta olmuştur. Ela vahiyel kalbu, dikkat edin o kalptir. Böylece sevgili peygamberimizin bir hadisini tanımaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin bir başka hadisi şerifiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Radyo'da Ab-ı Hayat var.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Çağrı FM Haber.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız ama önce manşetleri görelim. Değerli izleyenler, fon krizi gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili yeni açıklamalar, yeni değerlendirmeler söz konusu. BDDK söz konusu fon krizinde yaşanan son durum sonrasında sıkı bir denetim politikası bağlamında önemli kararlar aldı ve denetim başlattı. Konuyla ilgili detayları birazdan paylaşacağız. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin içerisinde de olan fon krizinin bir parçası olan siyasetçilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ne dedi Sayın Erdoğan? Birazdan detayları paylaşacağız. Anayasa Mahkemesi aylar önce süresiz nafakayı iptal etmişti ve gerekçeli kararı da yayımladı ve gerekçeli karar da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki ne var gerekçelerde ve bundan sonraki yol haritası nasıl olacak? Konuyla ilgili detayları paylaşacağız. Evet, Gazze soykırımı öncesinde ve sonrasında Siyonist rejimini tanımayan ama aynı zamanda bir şekilde de ilişkilerinin olduğunu bildiğimiz Katar ile Siyonist rejimi arasındaki ilişkiler bağlamında önemli bir çıkış Katar'dan geldi. Katar Başbakanı, Siyonist terör rejimi sözde Başbakanı Netanyahu için savaş suçlusudur dedi. Açıklamaların devamını da birazdan paylaşıyor olacağız. Evet, bir taraftan da bir dönem artık sona mı eriyor sorularının da içinde yer aldığı Irak'ın bundan sonraki durumu hakkında önemli gelişmeler var. ABD bölgeden askeri olarak çekiliyor. Bu işgalin sona erdiği anlamına mı geliyor? Nasıl okumak, değerlendirmek lazım? Konuyla ilgili haberlerimiz var. Onları da birazdan paylaşıyor olacağız diyelim. Hızlıca başlayalım. Evet değerli izleyenler, iç gündeme dair gelişmelerle bültenimize başlıyoruz. Devlet Denetleme Kurumu fon işlerine, fon eylemlerine yönelik kapsamlı denetim başlattı. Buna göre kurumların ihmal veya suistimal ihtimalleri incelenecek, mağdur yatırımcıların hakları korunacak, yatırımcı ödemelerine öncelik verilecek.
13: Denetim yaklaşımlarının yeniden ele alınmasını...
14: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Erdoğan'ın talimatıyla fon piyasasındaki usulsüzlük iddialarına yönelik geniş çaplı inceleme başlatıldığını açıkladı. Çalışmaların amacının yatırım fonlarının işlemlerinin mevzuata tam uyumunun sağlanması olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, süreç sonunda gerekli idari ve hukuki tedbirlerin ivedilikle hayata geçirileceğini kaydetti. Buna göre Devlet Denetleme Kurulu'nun başlattığı üst denetim süreci, Fon Koordinasyon Kurulu ve adli makamlarla eşgüdüm içinde ilerleyecek, varlıkların dondurulmasından mağduriyetlerin giderilmesine kadar 4 aşamalı bir plan uygulanacak. Tasfiye kapsamına alınan 131 fonda pay sahibi olan vatandaşların sistem kayıtları, tefas dökümleri ve mülkiyet hakları çapraz kontrolden geçirilecek. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul dahil kamu kurumlarının ihmal veya suistimal ihtimali incelenecek. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun katılımıyla likidite sağlanacak, mağdur yatırımcıların hakları korunacak. Başsavcılıklar koordinasyonunda piyasa dolandırıcılığı ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla mal varlıklarına tedbir, yurt dışı çıkış yasakları ve gözaltı süreçleri yürütülecek. Şüpheli fonların işlem yetkileri askıya alınacak, varlıklar 7 emin gözetimine alınacak. İdari görevden uzaklaştırmalar ve adli sevkler başlatılacak. Fon işlemleri, şeffaflık raporlamaları ve sermaye yeterlilikleri için reform paketi hazırlanacak. Adil matrah üzerinden ödeme planı ilan edilerek yatırımcıların ana para ve hak edişleri karşılanacak.
12: Öte yandan... Tabii bir taraftan fon krizi sürerken tartışmalar da sürüyor. Fon krizinin yankıları yansımaları sürerken fonlar üzerinden yüksek kazanç elde eden siyasetçilerle birlikte mağdurlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ortağı olduğu 4 portföyden işlemler satın aldı ve onun da mağdur olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili gelişmeler var. Detaylarını aktaralım.
14: Fon kriziyle ilgili tartışmalarda bu kez eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi'nin ortağı olduğu şirketlerin yatırımları gündeme geldi. Ortak olduğu 4 şirketin Eylül ayında tasfiye kararı verilen 131 fon arasında yer aldığı belirtilen TP2 fonuna yatırım yaptığını ve paralarının fonda kaldığı haberleri üzerine açıklama yapan Nihat Zeybekçi, söz konusu yatırımları doğrulayarak, "Doğru, mağdur 455 bin kişiden biriyiz" ifadelerini kullandı. Spekülatif hisselerle hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını vurgulayan Zeybekçi, şirketlerinin BIST 30 kapsamındaki büyük şirketlerde dahi doğrudan hisse sahibi olmadığını söyledi. Şirketlerin TP2 fonuna yaptığı yatırımdan haberdar olmadığını belirten Zeybekçi, bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bilgisi olsaydı yatırıma izin vermeyeceğini dile getirdi. TP2 fonunun soruşturmada gündeme gelen manipülatif işlemlerle bağlantılı olmadığını savunan Zeybekçi, fonu aylık %3,5 ile 4,5 arasında getiri sağlayan güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendirdiklerini söyledi.
12: Fon sorunu gündemdeki yerini korurken değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan krize ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öz eleştiride bulunan Erdoğan, parti içinde nefsine yenik düşenlerle vedalaşıp yollarına güçlenerek devam edeceklerini söyledi. Fon krizine ilişkin adımlarını ve yol haritalarını netleştirdiklerini belirten Erdoğan, kendilerini eleştiren muhalefet partilerini balık hafızalı olmakta suçlayarak, geçmiş yolsuzluk ve cürümlerini hatırlatarak tepki gösterdi.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında fon sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon konusunu etraflıca değerlendirdik diyen Erdoğan, sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirterek, finansal sisteme sirayet etmiş, herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığına söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öz eleştiri yaparak, parti içinde yanlış yapanlarla yollarını ayıracakları mesajını verdi.
15: Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
14: Cumhurbaşkanı, fon krizine dair gerekli soruşturmaların yapıldığını ve önemli kararlar aldıklarını söyledi.
15: Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak.
14: Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomiye zarar vermesine ve yatırımcıları tedirgin etmesine hakkı olmadığını ifade eden Erdoğan, olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak AK Parti'yi eleştiren muhalefet partilerine sert tepki gösterdi.
15: Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın. Arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.
12: Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos'ta bir önceki aya göre 0,3 puan düşerek %7,8 olarak gerçekleşti.
14: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla %7,8'e geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,8 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %10,1 olarak tahmin edildi. Ağustos'ta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %9,7, kadınlardaysa %19,4 olarak hesaplandı.

0: Ve gündemin diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre içinde meclisin nafakanın süresine ilişkin yeni kuralları belirlemesi bekleniyor.
1: Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sonrası süresiz nafaka istenebilmesine ilişkin hükmü anayasaya aykırı bularak iptal etti. Düzenlemenin iptaline ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan, yoksulluk nafakası düzenlemesinde yer alan, süresiz olarak ibaresini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar resmi gazetede yayımlandı. Süreç, Antalya 12. Aile Mahkemesi, baktığı bir boşanma davası için Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinin 1. fıkrasında yer alan süresiz olarak ibaresinin iptali istemiyle AYM'ye başvurmasıyla başlamıştı. Anayasa Mahkemesi, itiraz konusu olan ifadeyi anayasanın 2, 5 ve 17. maddelerine aykırı bulmuştu. Anayasa Mahkemesi, iptalin doğuracağı hukuki boşluğu dikkate alarak hükmün yürürlüğünü 9 ay ertelemişti. Buna göre iptal 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Bu süre içinde meclisin nafakanın süresine ilişkin yeni kuralları belirlemesi bekleniyor. Ancak yapılacak düzenlemenin kapsamı ve varsa geçiş hükümleri yasama süreciyle netleşecek. Mahkeme, boşanma nedeniyle geçimini sağlayamayacak duruma düşen eşin korunmasını meşru bir amaç olarak değerlendirdi. Ancak nafaka yükümlülüğünün belirli ölçütler olmadan süresiz öngörülmesinin ödeme yapan taraf açısından ağır bir külfete dönüşebileceğini belirtti. Gerekçeli kararda süresiz nafakanın kişilerin ruhsal, psikolojik, ekonomik ve sosyal bütünlüğü üzerinde oluşturacağı olumsuz etkinin devletin çatışan haklar arasında sağlanması gereken makul dengeyi ortadan kaldıracağı vurgulandı. Menfaatler arasındaki makul dengenin bozularak taraflardan biri aleyhine aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklenmesinin pozitif yükümlülüklere aykırılık oluşturabileceğinin altı çizildi. İptal, yoksulluk nafakasını düzenleyen maddenin tamamını kapsamıyor. Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın kusuru daha ağır olmamak şartıyla diğer eşten mali gücü oranında nafaka isteyebilmesine ilişkin düzenleme korunuyor.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Vize muafiyeti noktasında önemli bir karar Suudi Krallığı, Türkiye'de diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vizeden karşılıklı olarak muaf tutulmasına yönelik anlaşmayı onayladı.
1: Suudi basınına göre Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport amillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı. Türkiye ve Suudi rejimi 6 Mayıs 2026'da Ankara'da düzenlenen Koordinasyon Konseyi toplantısının ardından diplomatik ve hususi pasaport amillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı. Bunun ardından Türkiye ile Suudi arasında diplomatik ve hususi pasaport amillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak.
0: Sakarya genelinde etkili olan sağanak sonrası derelerin taşması sonucu bazı evleri, iş yerlerini, tarım arazilerini ve yolları su bastı. Sağanak nedeniyle bazı okullarda eğitime bir gün ara veriyordu.
1: Sakarya'da etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte iki gün boyunca etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış taşkına sebep oldu. Baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi göle dönerken ev ve iş yerlerinin bodrum katlarıyla tarım arazileri su altında kaldı. Yağış nedeniyle Karasu ilçesindeki Darıçayırı mahallesinde ise dere taştı. Selden yaklaşık 60 hane olumsuz etkilendi.
2: Sabah 7.30'dan beri bu şekilde, hatta daha fazlaydı, su çekilmeye başladı. Ulaşımın iş makinalarıyla sağlandı. İş yerlerinin tamamına su girdi. Esnaflar mağdur.
1: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince bölgede mahsur kalanlar kepçe ve botlar yardımıyla kurtarıldı. Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde Hasan Kılıcı'a ait 11 bin kapasiteli tavuk kümesi de sular altında kaldı.
3: Saat 7.30 civarında bir anda girdi. Geçen sene oranlara göre çok yüksek, çok aşırı bir su var. Suyun şu anda da tahliyesi çok zor. 50-60 hane etkilenmiştir. Düzdeki bütün haneler etkilendi.
1: Kümes sahibi Hasan Kılıç ve yakınlarının müdahalesine rağmen su baskını nedeniyle yüzlerce yetişkin tavuk öldü. Şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerinde bulunan 18 okulda eğitime bir gün ara verildi.
0: İkinci el oto alım satım esnafı eski araçların trafikten çekilmesi ve araç piyasasının hareketlenmesi için hurda teşvikinin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor. Esnaf teşvikle birlikte araç sahiplerinin daha üst segment araçlara yönelebileceğini, bunun da piyasanın yanı sıra trafik ve sanayideki yoğunluğu azaltabileceğini ifade ediyor.
1: İkinci el oto piyasasında durgunluk devam ediyor. Esnaf, yaz döneminde bekledikleri hareketliliği göremediklerini ifade ederek ikinci el araç piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
4: Piyasanın canlanması için hurda teşvikinin bir an önce çıkması lazım. Hurda teşviki çıkarsa hurda araçlar piyasadan çekilir.

beklendi. Altındaki belirsizlik bayağı piyasayı etkiledi. Mazotun bu sefer bu şekilde ciddi anlamda yükselişi piyasaya bayağı etkiledi. Alım gücü çok düşmüş kısacası. Ya vatandaş sadece gelip bakıyor, hesabını yapmaya çalışıyor, alamıyor. Araç piyasası yani geçen seneye göre iyi yani artmamış. Araç piyasası aynı. İkinci el piyasasını soruyorsanız ikinci el piyasası aynı. Yani milletin parası şu anda altında. Millet yüksekten aldığı için şu an bozduramıyor. Yani haliyle bu da piyasayı etkiliyor. Gayrimenkul etkiliyor, araç piyasasını etkiliyor. Yani...

0: Şimdi de dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Gazze'de işlenen suçlardan Siyonist rejim sözde Başbakanı Netanyahu'nun sorumlu olduğunu belirterek "O bir savaş suçlusudur," dedi El Sani. Katar'ın bölgedeki krizlerin çözümü için diplomasi ve arabulucu çabalarını sürdüreceğini de ifade etti.
1: Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda Gazze'deki saldırılar, İran'la ABD arasındaki gerilim ve Katar'ın arabuluculuk girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Al Sani, Gazze'de yaşananların savaş suçları olduğunu belirterek Netanyahu'nun bu suçlardan sorumlu olduğunu ve bu nedenle savaş suçlusu olduğunu söyledi. Netanyahu'nun Katar'a yönelik saldırılar üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirten Al Sani, Siyonist rejimin geçen yıl Doha'ya düzenlediği saldırının da kabul edilemez olduğunu ifade etti. Al Sani, arabuluculara saldırmak, tarihteki savaşlar boyunca görülmemiş tehlikeli bir emsal oluşturdu. Netanyahu, Katar'a saldırarak daha önce yaptığı gibi bir başka kırmızı çizgiyi aştı dedi. Katar'ın İran'la ABD arasında diplomatik çözüm bulunması için yoğun çaba gösterdiğini belirten Al Sani, bölgedeki savaşın etkilerinin İran ve çevresiyle sınırlı kalmayarak küresel ekonomiye de yayıldığı uyarısında bulundu. Arabuluculuğun kolay olmadığını kaydeden Al Sani, kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasinin ilerleme sağlamak için en etkili yöntem olduğunu dile getirdi. Katar'ın hem ABD yönetimine hem de İran tarafına çözüm konusunda tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Al Sani, ABD hükümetine çözüme nasıl ulaşılacağı konusunda İranlılara da elimizden gelen en iyi tavsiyeyi vermeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Son olarak Katar'ın bölgede diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Al Sani, hedeflerinin enerji, ekonomi ve ticaret alanlarında ortak çıkarların bulunduğu ve bölge ülkelerinin barış içinde bir arada yaşayabileceği bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi.
0: Ve şimdi de Irak'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Çeşitli yalanlarla, bahanelerle Irak'ı işgal eden emperyalist ABD 23 yılın ardından Irak'tan askeri olarak çekiliyor. Ancak işgalciler aralarında 1 milyon masum can, yıkılan şehirler, parçalanan toplumsal doku ve yıllar süren güvenlik krizlerini bıraktı. Irak'ta silahlı gruplar ABD'nin çekilmesini zafer olarak görürken gerçek şu ki Washington'ın bölgedeki istihbarat kapasitesini koruduğuna ilişkin endişeler ise devam ediyor.
1: Irak'ta 23 yıllık ABD işgali sona erdi. Saddam Hüseyin yönetimini devirmek, ülkeye özgürlük getirme iddialarıyla Irak'a giren emperyalist ABD ordusu, 1 milyona yakın sivilin katledilmesi ve arkasında büyük bir yıkım bırakmasının ardından Irak'tan çekildi. Irak Savunma Bakanı Yahya Resul, Katar merkezli El Cezire televizyonuna koalisyon güçlerinin ülkeden çekildiğini duyurdu. Çekilmeyle birlikte ABD'nin ülke genelinde bulunan çok sayıda üssü de boşaldı. Ülkede 9 askeri üsse sahip olan ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasıyla Irak'ta yeni bir dönem başlıyor. ABD'nin çekilmesi, Irak'taki silahlı gruplar tarafından önemli bir siyasi ve stratejik kazanım olarak değerlendiriliyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun sona ermesiyle birlikte Washington'ın ülkedeki askeri varlığı büyük ölçüde sona erecek. Ancak ABD'nin çekilmesiyle koalisyon güçlerinin yerini Irak askerlerinin alması beklenirken istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda ikili güvenlik işbirliğinin süreceği konuşuluyor. 2003'te Saddam Hüseyin yönetimini deviren ve Irak'ı işgal eden ABD güçleri

0: 2011'de ülkeden çekilmişti. Ancak 3 yıl sonra DAEŞ'le mücadele adı altında Irak hükümetiyle işbirliği yaparak ülkeye yeniden konuşlandı. DAEŞ'in 2017'de Irak'ta güç kaybetmesinin ardından Washington 2024'te yeniden çekilme kararı almıştı. Çekilme, ABD'nin Irak'taki askeri varlığının mevcut biçimiyle sona ermesi anlamına gelse de ayrılan birliklerin önemli bir bölümü ABD'ye geri dönmeyecek. Irak'la ABD, Eylül 2024'te ülkedeki ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesine ilişkin iki aşamalı bir geçiş planı açıklamıştı. Bu planın ilk aşamasında Irak'taki askeri misyonun tamamlanarak ikili güvenlik işbirliklerine geçilmesi, ikinci aşamasında ise Suriye'deki DAEŞ karşıtı operasyonlara Irak topraklarından verilen desteğin sürdürülmesi öngörülmüştü. Amerikan basınında yer alan iddialara göre bu kapsamda yüzlerce asker Ürdün'e ve Orta Doğu genelindeki diğer noktalara yeniden konuşlandırılacak.
1: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte önemli konu başlıklarını kıymetli konuklarımızla konuşacağız. Öncesinde kısa bir ara.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM. Boykota Çağrı. Boykota Çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 8780. 0530 580 8780.
4: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
8: Telefon 0534 927 99 21.
9: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
10: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
9: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
9: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
11: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
9: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6, Kayapınar.
11: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
9: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Tatlar bir harika. nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı Efendim.

kapatmadan önce iletişim hattımızı hatırlatalım. 552-334-9370 numarasından WhatsApp üzerinden mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Grup Genç Güneşi Tutamadım adlı eseriyle sizlerle.

Evet değerli gönül dostlarımız, Grup Gönç'ten Güneşi Tutamadım adlı eserimizle giriş yaptık ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Osman Gündüz Kudüs eseri. Diyarbakır'dan Tuğba Ezme kardeşimiz selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Osman Gündüz'den Yürüyelim Kudüs eserini tüm Gazeli kardeşlerimize, El Kassam mücahitlerine, Yusufi abilere, ortak çalışanlara, dinleyicilerimize, canım abime, yeğenim Zeynep, Risale, Buşra, Kadir'e armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Osman Gündüz'den Kudüs eserini dinleyeceğiz. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Osman Gündüz'den Kudüs eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Adana'dan İzzet kardeşimiz. Selamun aleyküm, ben Adana'dan İzzet demişler. Aleyküm selam. Murat Yaman Muhammed Edip Ya Allah eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzetin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mesut İşlek, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosunkaya ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş İzzetin kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Bizden de kendisine armağan olsun ve arkadaşlarına. Ya Allah eserimizi dinleyelim, akabinde buradayız.

Evet değerli gönül dostlarımız, devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.20 ve sıradaki eserimiz Şehitler Kervanı'ndan Ey İmamımız adlı eser. Selamun Aleyküm demiş. Ben Leyla Zibek. Aleyküm Selam. Programınıza

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Kervan'dan Ey İmamımız adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Sırada Murat Belet Geliyorum adlı eseriyle bizlerle olacak. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demiş Diyarbakır'dan bir dinleyici kardeşimiz. Aleykümselam, teşekkür ederiz. Murat Belet Geliyorum eserini. Bu eseri tüm dinleyicilere, Filistinli kardeşlerime, El Kassam mücahitlerine, Hamas mücahitlerine ve Yusufi abilere, Çare FM çalışanlarına, son olarak da

rehber terzi ailesine gelsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş ve bir hadis-i şerif paylaşmış bizlerle kardeşimiz. Şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam: İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler de helak oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helak oldu, ihlas sahipleri müstesna. İhlas sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı ve Murat Bellet Geliyorum adlı eserimizi dinliyoruz. Akabinde buradayız.

Evet değerli gönül dostlarımız, Murat Belet Geliyorum adlı eseriyle bizlerleydi ve Grup Kervan Şehitler Kervanı'ndan Allahu Ekber eserimizle devam ediyoruz. Selamun Aleyküm demiş Diyarbakır'dan Huriye Demirkol kardeşimiz, Aleyküm Selam. Şehitler Kervanı'ndan Allahu Ekber eserini sizlere Çağrı FM ailesine gurbetçi olan dayım Salahaddin Alkan'a, nenem Bedriye Alkan'a, teyzelerime armağan ediyorum. Ve bir dua paylaşmışlar. Ey kalpleri çekip çeviren, gönüllere ferahlık veren Rahman ve Rahim olan Allah'ım, gurbetin ve ayrılığın yüküyle bükülen gönüllerimize Medine meltemleri gibi serin ve mübarek bir sabır ihsan eyle. Yusuf misali gurbeti, yalnızlığı ve medreseleri kendine yar eylemiş, çilesini imanına zırh kırmış Yusuf'u yüreklere katından katmerli bir vuslat müjdesi ver ve günahlarımızı affet. Amin. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı. Kervandan Allahu Ekber eserini dinleyeceğiz. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dostlarımız, Mustafa Altıntop ile devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş Batman'dan Hamza kardeşimiz. Şehit Rehberin Memleketinden Mustafa Altıntop'tan Ey Rehber eserini istiyorum. Eser radyo başında bizleri dinleyenlere, siz değerli Çağrı FM çalışanlarına ve Yusufi Medrese'de bulunan abilere ve ailelerine ve oğlum Ali Haydar'a gelsin demiş kardeşimiz ve Ali'ye İzzet Begoviç'ten bir söz ile bitirmiş. Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır diyerek bir mesaj ile bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de kardeşimize ve oğlu Ali Haydar'a armağan olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Dinleyelim eserimizi, akabinde buradayız.

Evet değerli gönül dostlarımız, Nümayiş Sütun-ı Din adlı eserimiz sırada. Selamun aleyküm demiş Ayşenur kardeşimiz. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Ben bu ilahiyi WhatsApp kanalındaki ilim talebesi aileme istiyorum ve sizlere Filistinli kardeşlerime istiyorum. Nümayiş Sütun-ı Din eserini istiyorum. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmişler. Yine bizlere ulaşan bir dinleyicimiz Hınarya Kur'an'dan bir eser istemiştiler. Eseri yeğenleri Betül Zeynep'e, Nurten ablasına, yurt dışındaki kardeşi Ömer'e, radyo çalışanlarına armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz ve huzur İslam'da diyerek bir söz paylaşmışlar. Evet, Hınarya Kur'an Nümayiş Sütun-ı Din adlı eserimizi dinliyoruz. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, grup Ümmet Nariye Kur'an kasedinden Namaş Sütuna Dine adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Mardin Kızıltepe'den Esra kardeşimiz selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Mahfuz Aktekin'den bir eser istiyorum. Cezaevinde bulunan Yusufi abilerimize ve Çağrı FM ve Cemre FM çalışanlarına armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kudüs sana geliyoruz diyecek Mahfuz Aktekin. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Mahfuz Aktekin'den geliyoruz. Kudüs Sana adlı eserimizi dinledik ve sıradaki eserimiz Yusuf Can'dan Rahmet Bulutu adlı eser. Selamünaleyküm demiş Gaziantep'ten İbrahim Caferi kardeşimiz. Aleykümselam. Hayırlı bereketli programlar diler. Yusuf Can'dan Rahmet Bulutu eserini tüm dinleyici kardeşlerimin gönüllerine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimiz adına sizlere. Bizden de sana armağan olsun. Dinleyelim. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

güneşi söndürür yaralı kanat. Izdıraplar arttı, çekilmez hayat. Dağın doruğunda çıldırır feryat. Gerçek unutuldu, misal yok mudur? Sensizlik rüyama korkular saldı. Kaynak sularıma tortular saldı.

Evet değerli gönül dostlarımız, Yusufcan Rahmet Bulutu adlı eseriyle bizlerleydi ve devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demiş Ali Kaya Yalçın kardeşimiz Diyarbakır'dan. Aleykümselam. Hicret İbrahim Çuçan ilahisi, cezaevindeki abime armağan ediyorum, buradan çok selamlarımı iletiyorum demişler. Allah-u Teala hayırlı kapılar açsın kardeşiniz için, abiniz için, tüm mahkum kardeşler için. Hicret adlı eseri dinleyeceğiz. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz ve sırada grup Ümmet Adalet ve Hakinayi adlı eserimiz var. Selamun aleyküm demiş. Hayırlı yayınlar, sizleri Diyarbakır'dan dinliyorum. Aleyküm selam, teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bu eseri Recep abi, Hakkı abi, amcam Yakub'a ve sizlere armağan ediyorum. Hayırlı günler, teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Bizden de sana armağan olsun. Adalet-u Hakina diyecek. Dinleyelim akabinde inşallah, sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.05 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sıradaki eserimize bakalım. Esat Aydoğan'dan Senin Aşkın Allah'ım adlı eserimiz var. Selamun Aleyküm demiş Mehmet Nihat Sayan kardeşimiz. Aleyküm Selam. Ben şu an cezaevinde bulunan kayınçom Deniz Yıldırım'a sıradaki ilahi guraba neşidini armağan ediyorum. Saygı ve sevgiyle Allah'a emanet olun demişler. Guraba adlı eseri bulamadık, onun yerine Esat Aydoğan'dan Senin Aşkın Allah'ım bu eseri vereceğiz. Dinleyicimiz de kabul etti. Bizden de kendisine ve kayınçosu Deniz Yıldırım'a armağan olsun. Rabbim hayırlı kapılar açsın. Dinleyelim eserimizi, akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Senin Aşkın Allah'ım adlı eserimizi dinledik. Esat Aydoğan'dan ve Taner Yüncüoğlu, Sözlerim Var İçimde adlı eserimizle devam ediyoruz. Selamun Aleyküm demiş Diyarbakır'dan Şehriban kardeşimiz. Aleyküm Selam. Cezaevinde olan Deniz kardeşime buradan herkesin selamları var. Onu çok çok seviyoruz. Dilerim en kısa zamanda aramızda olur. Bu neşit ailemizden ona ve tüm Müslümanlara gelsin. Şahlanıyor sancağımız, neşidini armağan ediyoruz demişler. Evet, maalesef istenen eser programımızda olmadığı için bu eseri seçtik. Evet, Allah-u Teala tüm kardeşlerimiz için hayırlı kapılar açsın, tez zamanda kavuşmayı nasip eylesin. Dinleyelim eserimizi, akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Taner Yüncüoğlu'ndan Sözlerim Var İçimde adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Umut Mürare'den Ben Seni Görmeden Sevdim adlı eser. Selamun Aleyküm demiş, hayırlı programlar dilerim. Aleyküm Selam, teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz Umut Mürare'den Ben Seni Görmeden Sevdim eserini istemişler. Evet, kimseye armağan etmemiş kardeşimiz. Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz Kayseri'den bir dua yollamışlar. Allah'ım, İslam ümmetine birlik, dirlik ve gerçek bir ittifak ihsan eyle. Gazze'ye ve tüm mazlum coğrafyaları rahmetinle özgürlüğe kavuştur. Zalim İsrail'i, Amerika'yı ve zulme omuz veren bütün destekçilerini kahreyle, hesaplarını başlarına geçir ve inşallah o zalimlerin yok oluşunu bizlere de göster. Bizleri de bu zulmün ve zalimin karşısında daima hakikati savunan, bükülmez, korkmaz ve dik duran şuurlu kullarından eyle diye bir dua yollamış, eser istememişler. Sıradaki eseri Mehmet Şükrü Benzin kardeşimize armağan ediyoruz ve paylaşımlar için de teşekkür ediyoruz. Umut Mürare ve Dursun Ali Erzincanlı sizlerle.

Ey gönül bahçemde büyüttüğüm nazlı çiçek. Ey sevdamın adı, aşkın gerçek anlamı. Bu hasret, bu gurbet, söyle, söyle ne zaman bitecek? Ben seni görmeden sevdim. Yolunu gözledim bir Medine sabahı. Ellerimde güller, güller ki kokunu aldım. Kokunu alıp yandım, yanıp yanıp ağladım. Ben seni görmeden sevdim. Gözlerini gözlerime değdir efendim. Ellerini ellerime. Sevmeyi senden öğrendim ilkin. Sevilmesi gereken her şeyi senden. Şefkat seninle mana buldu. Buz çöllerini seninle açtım. Ab hayat sundun sıcak ikliminle. Gözlerini gözlerime değdir. Ellerini ellerime efendim. Ben seni görmeden sevdim. Bahar yüzlü insanlar bildim. Etrafında pervane. Onlardan biri olmak istedim hep. Her emrine amade. Seninle yaşamak. Seninle ölmek. Seninle ağlamak. Ve seninle tebessüm etmek. Aynı sofrayı seninle paylaşmak istedim. Ama en çok seni. Seni görmek istedim.

Görmeden sevdim. Veysel Karani sabrıyla büyüttüm sevgimi. Hüznü yoldaş ettim. Kah yeller gibi estim Yemen'de. Kah Mecnun gibi düştüm çöllere. Bil ki ölüm kapımı çalıp geldiğinde, ne zaman, nasıl, kim bilir nerede, ben seni görmeden sevdim. Ben seni görmeden sevdim. Rüyalarım var sana dair. Özlemlerim var sana. Al yüreğim senin olsun sultanım. Uyandır beni aşka. Ey gül vefa, ey rahmet sanağı. Yağmur yağmur, tane tane düştün de gönlüme. Kurak topraklarım hayat buldu gelişinle. Ben Leyla çölünde seraplar gördüm çok zaman.

Gel efendim, al götür beni uzaklara, düşmeden gülüm tuzaklara, gözlerimde yaş akar durur, bu ayrılık beni yakar vurur, gözlerini gözlerime değdir, ellerini ellerime efendim.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli günün dostlarımız devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programın sonlarına doğru geldik. Saatlerimiz 15.22 ve sırada Mus'ab Şanlı Hale Ömer adlı eserimiz var. Selamünaleyküm demiş. Diyarbakır'da İttihat Medresesi'nden Celal Ekinci kardeşimiz. Aleykümselam. Allah'ın selamı ve bereketi bütün Müslümanların üzerine olsun. Amin. Allah bütün Müslümanların yardımcıları olsun inşallah. Şu an Diyarbakır cezaevinde olan babam Lamih, amcam Cemal, amcam Hamza ve Şaban'a selamlarımı iletiyorum. Onların kavuşundaki arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum. Mus'ab Şanlı'dan Hale Ömer eserini çalın çok memnun olurum. Çalsanız çok memnun olurum. Bu eser babam Lamih, amcam Cemal, amcam Hamza ve Şaban'a ve bütün İttihat hocalarına, öğrencilerine gelsin. Allah'a emanet olun demiş. Celal kardeşimiz teşekkür ederiz. Bizden de kendisine armağan olsun eser. Yine Mardin Mazıdağı'ndan Meryem sana kardeşimiz selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Perviz Hüseyin'den Aman Allah eserini istiyorum. Bu eseri tüm dinleyicilere ve tüm ekibinize armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. İstenen eseri arşivimizde bulmadığımız için sıradaki yani şu an çalan eseri kendilerine armağan ediyoruz. Kabul etsinler. Evet Diyarbakır'dan yine Ümmü Mervan kardeşimiz selamun aleyküm hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz ve çocuklarım Zeyd, Mervan ve Meva'ya Cesaret Dayı eserini armağan ediyorum. Onları çok seviyorum. Selam ve dua ile Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip eylesin. Cesaret Dayı eserini dinlediğimiz için bu hafta istek programında tekrardan vermiyoruz. Bu eseri kendileri için de armağan ediyoruz. Dinleyelim akabinde inşallah. Sıradaki eserler için buradayız. Programın bitimine az kala birden fazla mesaj geldi. Maalesef mesajları yetiştiremeyeceğiz. Özür dilerim, eserleri yetiştiremeyeceğiz ama mesajlarınızı inşallah okuyacağız.

0: خدیه ایمانا کامل مرد و جیر و باقل عشقا قرآن دادل فرد جماعتا حر ای خال عمر عاشق پیغمبر بله حبس و زندان و هجرت و تعده.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Musab Şanlı Hale Ömer adlı eserimizi dinledik ve sırada Matem Ayı adlı eserimiz var. Selamun Aleyküm demiş Bingöl'den Ayşe kardeşimiz. Aleyküm Selam. Murat Belet'ten Matem Ayı eserini rica ediyorum. Hayırlı yayınlar diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bingöl'den yazan bir kardeşimiz daha vardı, eseri yetişmeyecek. Onun da mesajını okuyalım. Hüseyin Şenlik hocamız bizlere yazmış. Bayram Büyük Oruç'tan Niv Bahar adlı eseri istemişler. Evet, maalesef belirttiğim gibi eserler yetişmediği için mesajınızı okuyoruz. Eşime, oğluma ve bu eseri seven herkese armağan ediyorum demiş Hüseyin kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi eser yetişmediği için mesajını okuduk. İnşallah bir dahaki programda daha erken gelirse mesaj yetiştiririz eseri. Batman'dan Mustafa Çetiz kardeşimiz selamun aleyküm hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam. Ben yanarım ilahisini çalar mısınız demiş. Maalesef yetiştiremiyoruz dediğim gibi. Bu eser bizden de sizlere armağan olsun. Dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, son bir eserle programımızı sonlandırıyoruz. Mesaj gönderen kardeşlerimizin mesajlarını okuyalım. Yahya Yalçın kardeşimiz Adana'dan yazmış bizlere. Dertli Babam eserini istemişler. Eser eşim ve çocuklarıma armağan olsun demiş ve bir mesaj paylaşmış. İsrail'e Amerika'nın Allah'ın belasını versin. Boykotu bırakmayalım. Boykota devam edelim. Allah Filistin'e zafer nasip etsin inşallah demiş. Amin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Son eserimiz. Evet, eserimize geçmeden önce selamun aleyküm kolay gelsin demiş Ahmet Hamdullah kardeşimiz Diyarbakır'dan. Aleyküm selam. Kim utanmadı eserini istiyoruz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin. Ateşleri bol olsun. Eserlerimize yer verirseniz mutlu oluruz. Sürekli sizi dinliyoruz kardeşim. Bu ilahileri istiyoruz. Kırmayın demişler. Maalesef eser yetişmeyecek. Programımız saat 14'te başlıyor. Dinlemek istediğiniz eserleri erken yollayabilirseniz o zaman yayınlayabiliriz. Çünkü daha önce isteyen kardeşlerimizin eserini sırayla alıyoruz. Hak geçmesin diye eserler sırayla gidiyor. Sonra mesaj gönderen kardeşlerimizin eseri yetişmeyebiliyor. Bundan dolayı da özür diliyoruz. Bakalım mesajlarımıza. Evet, Diyarbakır Sur'dan yazıyorum. İsmim Ali demiş. Selamun aleyküm diyerek. Aleyküm selam Ali kardeş. Hınarya Kur'an'dan Ey Ümmet-i Müslüman eserini istiyorum. Eseri Diyarbakır cezaevinde bulunan Hüseyin Aslan ve zindan arkadaşım Bahattin Çiçek kardeşime ve sabırla imtihanını veren tüm kardeşlerime selam olsun. Kuşkusuz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Müjdesine sığınarak Yusufi yüreklere huzur ve metanet duasıyla bu ezgiyi hediye ediyorum. Rabbim dualarımızın kabulünü ve özgürlüğümüzü hızlandırsın. Amin. Rabbim tüm mazlum ve Müslümanların esaret bağlarını çözsün. Tez vakitte özgürlüklerine kavuştursun. Allahümme amin diyerek mesajını bitirmiş kardeşimiz. Maalesef eser yetişmeyecek. Mesajını okuduk. Rabbim hayırlı kapılar açsın tüm kardeşlerimiz için. Evet değerli gönül dostlarımız, son eserimiz Mehmet Ali Oğuz'dan Ya Hüseyin eseri olacak. Selamun aleyküm hayırlı yayınlar demiş Şanlıurfa'dan Hüseyin İlanlı kardeşimiz. Aleyküm selam. Muhammed Ali Oğuz'dan Ya Hüseyin parçasını değerli dostum Ahmet Turan'a ve tüm Radyo Urfa dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler demişler. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet değerli gönül dostlarımız, bugün Bingöl FM stüdyolarından seslendik sizlere. Diyarbakır'da Çağrı FM'deydik, Batman'da Aksa FM'de, Van'da Serhat FM, Mardin'de Cemre FM'deydik, Adana'da Vuslat FM'de, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Siirt'te Botan FM ve Gaziantep'te Kervan FM radyolarından bizleri dinlediniz. Bugünlükte bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bizim için belirlenen günde tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
0: İstek saati. İstek saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek saati, istek saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habib unutte ya davet edil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biter naz başlar, kalkar duaya eller.

ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
4: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
7: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
13: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
7: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
14: Gözyaşlarımızda akan, ciğerde durmaz kanayan, senin acında ağlatan nazik civan şehit aziz. Annen baban olsun selam, sabırlar versin yaradan. Senin acına tek derman, bize sabır şehit aziz, bize sabır şehit.

0: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.
2: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve himmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda 3 gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varit olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.

begin.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Halkı hakka çağıran radyo. Çağrı FM.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ebu Dahdah'ın bahçesini cennetteki bir bahçeye karşılık olarak vermesi. Hazreti Enes anlatıyor. Bir adam

evime karşılık bana sat dedi. Adam da kabul etti. Ebu Dahta Peygamber Efendimiz'e geldi ve ya Resulallah, o hurmalığı evime karşılık olarak satın aldım. Şimdi hurma bahçesini o Müslümana vermen için sana teslim ediyorum dedi. Efendimiz şöyle buyurdu. Ebu Dahtah'ın cennetteki evi ne kadar da görkemli. Bu cümleyi birkaç defa tekrarladı. Ebu Dahtah hanımının yanına geldi ve dedi ki, ey Ümmü Dahtah, evden çık çünkü ben bu evi cennetteki bir hurmalık karşılığında sattım. Hanımı da kazançlı bir alışveriş bu gerçekten diye cevap verdi. Hazreti Ömer ile Sa'd bin el-As arasında geçen bir diyalog. İbni Hişam, Ebu Ubeyde ile diğer bazı tarihçilerden naklen şunları anlatıyor. Hazreti Ömer, Sa'd bin el-As'a, ''Bana gücenmiş gibisin çünkü baban As'ı benim öldürdüğümü sanıyorsun. Bak eğer onu ben öldürseydim, bunun için gelip senden özür dilemezdim. Ben dayım As bin Hişam ile Muhire'yi katlettim. Babana gelince, onun yanına vardığımda o boynuzuyla yeri eşeleyen bir boğa gibi öldürmek için adam arıyordu. Hemen yönümü değiştirdim. Sonra yeğeni Ali saldırıp onun işini bitirdi, dedi. Sa'd bin el-As, bak Ömer, onu sen öldürmüş olsaydın yine bir şey demezdin. Çünkü sen hakkın peşindeydin, o ise batılın peşindeydi, dedi. Onun bu cevabı Hazreti Ömer'i çok memnun etti. Hazreti Ümmü Eymen'den bir anekdot. Hazreti Enes anlatıyor. Resulullah'ın vefatından bir müddet sonra Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'e haydi peygamberin azatlısı Ümmü Eymen'e gidelim. Resulullah'ın yaptığı gibi biz de onu ziyaret edelim dedi. İki dost Ümmü Eymen'in yanına varınca kadın ağlamaya başladı. Ona niçin ağlıyorsun? Allah katındaki mükafatların Peygamber aleyhissalatü vesselam için daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun dediler. Ümmü Eymen, ben Allah nezdindekilerin Resulullah hakkında daha hayırlı olduğunu bilmediğimden değil, artık bundan böyle vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum dedi. Ümmü Eymen'in bu sözleri Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir'i de etkiledi. Onlar da onunla birlikte ağlamaya başladılar. Hazreti Enes radıyallahu anh der ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vefat edince Hazreti Fatıma duygularını şu şiirle dile getirdi. Ey Rabbinin çağrısına uyan babam, ey makamı Firdevs cenneti olan babam, ey Cibril'e ölümünü haber verdiğimiz babam. Efendimiz defnedilince de Hazreti Fatıma, hey gidi Enes, Allah Resulü'nün üzerine toprak saçmaya gönlünüz nasıl razı oldu diye sitem etmişti. Abdullah bin Mesud'un duası. Ebu Ubeyde anlatıyor. İbni Mesud'a, sana Allah Resulü'nün iste ne istersen verilecektir dediği gece ettiğin dua neydi? Onu söyler misin denildiğinde şöyle dediği söylenmiştir. Allah'ım, senden irtidatın semtine yaklaşmayan sapasağlam bir iman, bitip tükenmeyen nimetler ve cennetin en üst mertebesindeki kainatın İftihar tablosuna komşu olmayı diliyorum. Hazreti Ömer'in belaları mukayese ederek şükre vurgu yapması. İkrim'i anlatıyor. Hazreti Ömer görmeyen, işitemeyen ve konuşamayan bir adama uğradı. Yanındakilere şu soruyu yöneltti. Bu adamda Allah'ın nimetlerinden bir şey görüyor musunuz? Oradakiler hayır dediler. Bu cevap üzerine Hazreti Ömer, görmez misiniz? Adam rahatça idrarını yapabiliyor. Ya bunu da rahatlıkla yapamasaydı, demek bu da Allah'ın verdiği nimetlerdendir dedi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
1: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

ifsat çeteleri, zalim bozguncular. Müminlere ölüm fermanı yazmıştı. Haince, kalleşçe pusular kuruldu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu. Şehadetine kavuştu.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Şimdi reklamlar.
4: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv tamir, bakım ve onarım servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
12: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
13: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
12: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
14: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 8782.
15: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
16: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
17: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 8780 0530 580 8780.
18: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
19: 0539 499 5086.
18: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
20: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur, ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
0: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 7503.
21: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
22: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
23: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
24: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
25: Reklamları dinlediniz.
26: Çağrı FM.
27: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

82. Bölüm. Ebu Afek Yahudi asıllıydı. 120 yaşına gelmiş, beli bükülmüştü. İhtiyarlık arttıkça gücü dilinde toplanmış, çenesi durdurulamaz olmuştu. Üzerine düşene de düşmeyene de karışıyordu. Resulullah Aleyhisselam Efendimizin Medine'yi şereflendirmesinden beri kendine yepyeni bir konu bulmuş, öteden beri de Müslümanlara ve özellikle Peygamber Efendimiz'e dil uzatır olmuştu. Medine'nin yerlisi olan Evs ve Hazreç kabileleri, daha dün aralarına katılan bir kişinin etrafında pervane gibi dönmeye, her arzusunu bir emir gibi kabul etmeye çıkmıştı. Onların bu hareketlerini kınıyor, ayıp sayıyordu. Bu durum Müslümanlara ağır geliyor. Elinden iş gelmeyen fakat dili durmayan bu Yahudinin ölüp gidivermesini yahut hiç olmazsa sesini kesmesini temenni edenler vardı.

Günlerdir Hazreti Osman'ın yüzü gülmüyordu. Hanımı Rukayye günden güne ilerleyen bir hastalığın kollarına düşmüş bulunuyordu. Gitgide eriyor, her geçen gün onun gül rengini biraz daha solduruyordu. Bu durum Resulullah Efendimiz'i yeterince üzüyordu. Yıllar yılı çekmediği çile kalmayan ve nihayet Medine'ye göçtükten sonra iki gün dinlenme imkanı bulan ve yüzü gülen sevgili kızını çaresi olmayan bir hastalığın pençesinde görmüştü. Allah'ın takdiri yerini bulacak. O neye hükmederse sadece o olacaktı. Sevgili kızını ara sıra ziyaret ediyor, her gelişinde yanından üzgün ayrılıyorlardı.

Şaban ayı nihayete ererken müminler de kendilerini yepyeni bir ibadetin karşısında buldular. Ey iman edenler! Sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç ibadeti bir farz olarak yazıldı. Umulur ki oruç tutmak suretiyle korunursunuz, buyuruldu. Daha sonraki ayetlerde bu orucun Ramazan ayında tutulacağı, hasta veya yolcu olanların başka günlerde tutabilecekleri anlatıldı. O gece evlerine gidenler, her yıl bir ay müddetle devam edecek olan Ramazan ayı orucunun farz kılındığı haberini götürdüler. Nihayet Şaban ayının son günüydü. Resulullah Efendimiz ayağa kalktılar. Mescidin ön kısmındaki hurma kütüğüne dayandı ve ashabına şunları söyledi. Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düşmüş bulunmaktadır. Bir ay ki Allah Teala onun gündüzünü oruçlu geçirmenizi, gecelerinizi ibadetle zinetlemenizi münasip görmüştür. Bu ayda üzerinize farz olmayan bir hayır işleyerek Allah'a yakınlık hasıl etmeye çalışan kişi diğer aylarda bir farzı eda eden gibidir. Bu ayda bir farzı yerine getirense diğer aylarda 70 farzı işleyen gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ve neticesi ise cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Müminin rızkının artırıldığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluyu misafir eder, ikramda bulunursa, bir iyiliği ona günahları için bir mağfiret ve cehennemden kurtuluş olur. Onun ecir ve mükafatından bir şey eksilmemek şartıyla diğerine de aynı sevap vardır. Burada Resulullah Efendimizin sözü kesildi. Ey Allah'ın peygamberi! Bir oruçluya iftar ettirecek yiyeceği hepimiz bulamayız ki denildi. Efendimiz, Allah Teala bu sevabı bir tek hurmayla yahut bir içim suyla yahut bir bardak sütle oruç açtırana da verir cevabıyla mukabele ettikten sonra konuşmasına şöyle devam ettiler. Bu ayın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş vesilesidir. Hizmetçisinin yükünü hafifleten kişiyi Allah Teala bağışlar, cehennemden azat eder. Bu ayda dört şeyi ısrarla takip edin. Bu dörtten ikisiyle Rabbinizi razı edersiniz, ikisine de şiddetle muhtaçsınız. Rabbinizi razı edeceğiniz iki husus, kelime-i şehadete sarılmak, bol bol tekrarlamak ve Allah Teala'dan bağışlamasını dilemektir. Şiddetle muhtaç olduğunuz iki şey ise Allah Teala'dan cenneti istemek, cehennem azabından Allah'a sığınmaktır. Kim bir oruçluya su verirse, Allah Teala da ona benim havuzumdan içirir ki onu içince bir daha cennete girinceye kadar insan susamaz. Resulullah aleyhisselam sözlerini bitirdiği zaman gönüller bir gün sonraki orucu ve oruç ayı olan Ramazan'ı iple çeker hale gelmişlerdi. Oruç Araplar için bilinmedik bir şey değildi. İslam dini gelmeden önce bile oruç tutanlar olurdu. Ancak Peygamber Efendimiz tarafından tebliğ edilen Ramazan orucu hiçbir zaman başka oruçlarla ölçülemezdi. Rabbine gönül verenler için bu ayda tutulacak oruç eşi bulunmaz değerde bir ibadet olacaktı. ...26 Ağustos 623 Çarşamba gününe rastlayan Ramazan ayının ilk günü sabah namazına gelenlerin her biri oruca niyet etmişlerdi. Seyyid-i Kainat Efendimizin gözlerinin içi gülüyordu. Her zamankinden daha neşeli olduğunda şüphe yoktu. Feyzini, bereketini dünkü konuşmasıyla anlattığı bu mübarek aya kavuşmak ve bir ay müddetle Rabbine ibadet nizamı içine girmek ona elbet neşe verirdi. Mutluluk getirirdi. Ayrıca gece Cibril-i Emin gelmiş, yepyeni bir haber getirmiş
bir müjde vermişti. Bundan böyle Ramazan aylarında Kur'an-ı Kerim'in o güne kadar indirilen kısmını beraberce bir daha okuyup hatmedeceklerdi. Okuyan yine vahiy meleği Cibril'di. Serveri Enbiya Efendimiz dinleyecek, takip edeceklerdi. Fakat bu dinleyiş kulakla değil, kalple, ruhla, gönülle olacak, mahiyetini Allah'tan ve Resulünden başka kimselerin bilmediği bir okuma ve dinlemeyle geceler süslenecekti. Okunanların her ayetinde Efendimizin ayrı bir hatırası vardı. Her ayetin nerede, ne zaman, hangi sebeple indirildiğini en iyi bilen oydu. Cibril-i Emin'in dinlerken bazen Hira Dağı'nın yalçın kayalıkları arasında verilen oku emrini hatırlayacak, bazen evinde vahyin tesirinden kurtulmak için yatarken gelen, ''Ey örtüsüne sarınıp bürünen, kalk, Allah'ın azabını haber ver.'' ayetiyle titreyecek. Bazen Safa Tepesi'nde insanlara ilk defa açıkça tebliğde bulunduğu günlerin hatıralarını yaşayacaktı. Oruç tutanlar, güç şartlar altında gün boyunca devam eden bir ibadeti yapmanın sevinciyle Allah'ın nimetlerine kavuşmanın sevincini birleştirdiler. Resulullah aleyhisselam bir miktar suyla orucunu bozdu ve bir iki hurma yedi. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. İnşallah mükafatımız tespit edildi. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açtım, buyurdular. Sonra cemaatin önüne geçerek akşam namazını kıldırdılar. Ağustos ayının son günleri olması sebebiyle hava sıcaktı, bunaltıcıydı. Tarlasında çalışanlar vardı. Onların tahammülü daha zordu. Bununla beraber çekilen her sıkıntının ayrı bir değeri olduğunda hiç şüphe yoktu. Araplarda akşam oruç açıldıktan sonra uyuyuncaya kadar geçen zaman iftar müddeti sayılıyor, uyuyan bir kişi tekrar oruca başlamış oluyor ve oruçluya haram olan her şey o andan itibaren haram oluyordu. Kays bin Sırme saatlerce tarlasında çalışmış, akşam olunca yorgun argın eve dönmüşlerdi. Hanımına, ''Yiyecek bir şey var mı?'' diye sordu. ''Evde yiyecek bir şey yok. Komşulara bir bakayım.'' Kadın çıktı, gitti. Fakat Kays'ın gözleri onu beklemeye hiç niyetli değildi. Nitekim giden dönmeden o kendini rahat bir uykunun kollarına bırakıverdi. Komşulardan temin edebildiği bir miktar yiyecekle gelen kadın onu uyur halde görünce ''Vah vah, işin bitti senin.'' diye mırıldandı. Artık iş işten geçmişti. Uyansa da yiyemezdi. Böylece Kays, ertesi günün orucuna dermansız bir vücut ve aç bir karınla başladı. Hazreti Ömer o sabah Resulullah Efendimiz'i buldu. ''Başıma bir iş geldi.'' diyerek o gece uyuduktan sonra hanımıyla ilişkisi olduğunu anlattı. Resulullah Aleyhisselam bu konuda bir şey söylemediler. İhtimal ki vahyin gelmesini bekliyordu. Yahut Yüce Mevla işi Kur'an ayetiyle halledeceği için Resulünün cevap vermesine izin vermemişti. Kays o gün gittikçe artan bir halsizlik içinde buldu kendisini. Nihayet akşam olup orucu açma imkanını bulamadan bayıldı. Onun durumu da Resulullah Efendimiz'e anlatıldı. Nebi Ekrem Efendimiz'in yüzünde vahiy belirtileri görüldü. Ve bir müddet sonra Efendimiz Allah Teala'nın şu fermanını tebliğ etti. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için bir elbisedir.
siz de onlar için bir elbisesiniz. Allah nefislerinize emniyet edemeyeceğinizi bildi ve tevbenizi kabul etti. Sizi affetti. Şimdi artık hanımlarınıza yaklaşın ve sizin hakkınızda Allah'ın yazdığı neyse isteyin. Size göre sabah vakti beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sonra geceye kadar orucu devam ettirip tamamlayın. İbadet maksadıyla mescitlerde itikaf halindeyken hanımlarınıza yaklaşmayın. İşte bunlar Allah'ın çiğnenmesini yasak ettiği sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlara böylece açıklar. Gerekir ki onlar sakınıp korunsunlar. Bu ayetlerin tebliğinden sonra gelen genişlik, ashab-ı kiramın yüzlerinde memnunluk izleri halinde belirdi. Daha sonra Nebiler Serveri Efendimiz, ashabını geceleyin kalkıp yemek yemeye teşvik etti. Sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır. Gündüz tutacağınız oruca karşı sahurda yemek yiyerek kuvvetli bulunun. Gece ibadetine dayanabilmek için kalule uykusundan faydalanın, buyurdular. O akşam müminler evlerine neşeli yüzlerle döndüler. Orucun başlamasına yakın zamanda yemek yiyecek ve günlük ibadete tok karınla başlayacaklardı. Oruç emrini bildirmek üzere gelen ayetteki ''Allah sizin için kolaylık murat eder, güçlük murat etmez'' buyruğu böylece meyvesini veriyordu. Geceleyin sahura kalkanlar, bu zamanın boşa geçirilecek zaman olmadığını, bir müddet sonra saatlerce sürecek olan bir ibadetin başlayacağını düşünüyorlar. Rızasını kazanmayı pek arzu ettikleri Yüce Mevla'ya yönelen gönüllerle kelime-i tevhid okuyor, Kur'an okuyor, mağfiret niyazında bulunuyorlardı. Peygamber Efendimizin anlattığı bereket işte bu yönüyle tecelli ediyordu. Fakat o ne? Bilal'in yanık sesiyle yükselen bir ezan, sahur yemeğini yiyenlere yemeği içmeyi terk etmelerini ihtar ediyordu. Evlerden çıkanlar gözlerini doğu tarafına çevirdiler. Ufukta, ufka paralel olarak uzanması gereken beyazlığı boşuna aradılar. Henüz fecir sökmüş değildi. Bu duruma göre de yeme içme zamanı bitmiş olamazdı. ''Vardır bunda da bir hayır'' dediler ve bir yanlışlık yapıverme ve Allah'ın çizdiği hududu çiğneme korkusuyla yemeklerden el çekildi. Ve oruç ibadeti başlamış oldu. Daha dün inen ayette, ''Bunlar Allah'ın hudududur. Çiğnenmesini yasak ettiği sınırlarıdır. Sakın onlara yaklaşmayın.'' buyurulmuştu. Acaba henüz vakit girmeden yemeği içmeyi terk etmek ilahi sınırlara yaklaşmamak için miydi? Aradan bir zaman geçti, bir ezan sesi daha yükseldi. Bu ses Amr bin Ümmü Mektum'a aitti. Bu defa ne oluyor diyerek dışarı çıkanlar doğu tarafta hafif bir beyazlığın varlığını müşahede ettiler. Bu ezandan sonra sabah namazı için Resulullah Efendimiz'i beklediler. Aradan bir müddet geçti. Ağır bir okunuşla Kur'an'ın 3 sahifesi bir müddet içinde okunabilirdi. Namaz kılındı. Server-i Kainat Efendimiz namazdan sonra arkadaşlarına döndü. Sizi Bilal'in okuduğu ezan aldatıp sahur yemeği yemekten alıkoymasın. O, ibadet için kalkanlara fecrin yakın olduğunu duyurmak ve uyuyanları uyandırmak için okunuyor. Yine sizi ufukta diklemesine gördüğünüz beyazlık da aldatmasın. Ufka paralel olan fecrin beyazlığını bekleyin. Amr bin Ümmü Mektub'un okuyacağı ezana kadar yiyin için buyurdular. Böylece mesele anlaşılmış oluyordu. Bir dahaki gecelerde Bilal'in ezanını duyanlar, ''Allah senden razı olsun ey Bilal'' diyerek yaptığı hatırlatmaya teşekkürlerle karşıladılar. Amr tarafından okunan ezana kadar rahatça yediler, içtiler.
Resulullah aleyhisselam aldığı bir haberi değerlendirmek üzere iki kişiyi vazifelendirdi. Sessiz sedasız Medine'yi terk ederek Şam yoluna çıkmalarını, Mekke'den Şam'a gittiği bilinen kervanın dönüşü hakkında bilgi edinmelerini ve vakit geçirmeden dönüp gelmelerini emretti. Bu emri alan Besbes ve Adi bir sabahın erken saatlerinde kimseye fark ettirmeden Medine'yi terk ettiler. Ramazan ayının ilk günleriydi. Resulullah, farz namazlarını kılarsam, Ramazan orucunu tutarsam, Allah'ın haram kıldığını haram sayar ve ona dokunmazsam ve bunlara hiçbir şeyi ilave etmezsem cennete girer miyim? Efendimizin cevabı tek kelimeden ibaret oldu. Evet, vallahi ben de bunlara hiçbir şeyi ilave etmem. Ebu Süfyan, Şam seferinden umduğundan daha fazla bir kâr etmiş olarak dönüyordu. Bu kâr ellerinde kalmayacaktı. Hepsi Muhammed'i ve ashabını meydandan çıkarmak ve putların değerini sıfıra indiren yeni dini ortadan kaldırmak için harcanacaktı. Böylece Lat ve Uzza'nın şanı tekrar yükselecek, Hübel putu kendilerinden razı olacaktı. Mekke'de bozulmuş olan düzen, bu kervandan elde edilen parayla tekrar kurulacak, tekrar eski saadet günleri başlayacaktı. Gelirken bir aksilik olmamıştı. Dönerken de olmaması için son derece uyanık bulunmak lazımdı. Bu sebeple bazen kervandan ayrılıyor, ilerliyor, sağa solu kontrol ediyor, Medine'de bir kıpırdanma oluverir endişesiyle gözünü dört açıyordu. Hicaz bölgesine yaklaştıkça endişesi arttı. Gönderilen iki adamdan henüz bir haber gelmiş değildi. Fakat Şam kervanının Hicaz topraklarına girdiği haberi ulaşıverdi. Aynı zamanda Rabbül Alemin'den haber getiren Cibril-i Emin, iki neticeden birinin mutlaka alınacağını bildiriyordu. Ya ticaret kervanı ele geçecek yahut kervanı korumak üzere gelecek olan orduya karşı kesin bir zafer kazanılacaktı. Derhal yola çıkmak üzere toplanılması emri verildi. Efendimiz ashabına hitaben yaptığı konuşmasında, ''Kureyş'in büyük kervanı gelmek üzeredir. Haydi hemen yola çık

Ebu Ümame'ye döndü. ''Sen ananın yanında kal, hizmetinde bulun.'' dedi. Bu cevap, dayı ile yeğen arasında çıkan anlaşmazlığı halletti. Böylece dayı olan Ebu Bürde, sefere çıkma hakkını elde etti. Bir başka anlaşmazlık, baba-oğul arasındaydı. Medineli Müslümanlardan Hayseme, ilerleyen yaşını bir şehitlikle kapatmak istiyor ve yapılacak olan bu seferi değerlendirilmesi lüzumlu bir fırsat olarak görüyordu. Oğlu Sa'd, evin işlerini rahatça idare edecek bir yaşta bulunuyordu. Bu da iyi bir şeydi. Şayet şehit olursa gözü ardında kalmayacaktı. Ancak oğlunu bir türlü ikna edemiyordu. ''Babacığım, bu işin sonunda şehitlik var, cennet var. Bir başka mesele olsa emrini rahat rahat yerine getirirdim.'' diyordu. Neticede baba oğul işi kura ile halletmeye karar verdiler. Çekilen kura, oğlunun sefere çıkmasını icap ettirdi. Böylece Hayseme bu samimi dileğini ileride yerine getirebilme düşüncesiyle evde kalmaya razı oldu.''

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım, sana beni soracak olurlarsa, muhakkak ben onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma karşılık versinler ve bana iman etsinler ki doğru yola ulaşabilsinler.

Sen ki Filistin koca bir çınarsın, Müslümanın umudu, yetimin hakkısın. Mescid-i Aksa'dır kutsal mekanın, direnişin büyük şehri Gazze toprağı.

Kalk ayağa kaybetme, verme vatanı. Senden korksun katil Yahudi uşağı. Allah büyük de bırakma büyük davayı. Bir gün son bulacak bu kötülük, bu acı.

Özgürlük konacak son deminde, adın söylenecek o vakit. Çocuklar umutla yaşarken sende, anneler ağlamayacak artık. Şanın yakışacak adına sonra, özgür Filistin, özgür Filistin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
7: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
8: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
0: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
10: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
13: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
14: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
15: reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
17: Roman Kuşağı.
16: Roman Kuşağı.
17: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
16: Roman Kuşağı.
17: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir.
16: Roman Çağrı FM'de dinlenir.
17: Roman Kuşağı başlıyor.

İslam'ın Fedakar Kadınları 6. Bölüm. Annemden sonraki annem. Peygamber aleyhissalatü vesselam yalnız ve kimsesizken onu bağrına bastı. Çölün ortasında Amine'yi toprağa gömerken Muhammed aleyhissalatü vesselamın yanında sadece o vardı. Ayrılık acısıyla gözyaşlarına boğulan sevgili annesi, biricik dayanağa gözlerinin önünden kayıp giden 7 yaşındaki Nur Muhammed'in, Can Ahmet'in acılarına ortak olan, gerçek bir ana gibi onu bağrına basan, anasızlığı ona tattırmamaya çalışan bir kadın. Genç bir kadın. Ümmü Eymen'den bahsediyoruz. Amine'nin vefakar hizmetkarı Ümmü Eymen. Hazreti Amine'nin gencecik yaşında Abdullah'ın acısına dayanamayarak ıssız bir çöl köyünde hayata veda etmesinden sonra Nur Muhammed'e analık yapan ve evleninceye kadar bu gönüllü analığı sürdüren fedakar dadı Ümmü Eymen. Annemden sonraki annem diye iltifat ederdi Resulullah ona. İlk iman edenlerdendi. Daha hayattayken cennetle müjdelenmişti. Ümmü Eymen, Habeşistan asıllı siyahi bir cariyeydi. İslam dini bu siyahi cariyeyi hanım sahabilerin en seçkinlerinden biri yap. Ona huzur, ona onur, izzet ve şeref bahşetti. Ümmü Eymen, ilk Müslümanların çektiği bütün sıkıntıları, çileleri çekti. Müşriklerin zulüm ve baskılarıyla karşılaştı, işkence gördü ama asla imanından taviz vermedi. Asla Allah'ın peygamberini yalnız bırakmadı. İlk muhacirlerden oldu Ümmü Eymen. Davası için evini, yurdunu, sevdiklerini terk edip Habeşistan'a hicret etti. Yoksulluklara katlandı gurbet illerde. Medine'ye hicret ettikten sonra kendisiyle mutlu bir evlilik sürdürdüğü kocası Ubeyd İbni Zeyd'i Huneyn gününde şehit verdi. Şehit eşi oldu. Fahri Kainat Efendimiz, her türlü yokluk, çile ve ızdıraplara sabırla, metanetle göğüs geren fedakar dadısı Ümmü Eymen'i yalnız bırakmadı. Bir gün ashabıyla beraber oturduğu bir mecliste şöyle buyurdu. Kim cennet ehlinden bir kadınla evlenmek istiyorsa Ümmü Eymen'le evlensin. Ne büyük bir mutluluk. Daha dünyadayken cennetle müjdelenmek, cennet ehlinden olduğunu bilmek. Ümmü Eymen sevinç gözyaşlarına boğuldu bu haberi duyunca. Secdeye kapandı, toprağı gözyaşlarıyla ıslattı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ümmü Eymen'i evlatlığı Zeyd bin Harise ile evlendirdi. Zeyd genç olmasına rağmen yaşı ilerlemiş olan Ümmü Eymen'le evlenmekte tereddüt etmedi. Cennetle müjdelenen bu yüce sahabi kadınla evlenme arzusunu mutlulukla Resulullah'a iletti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki yakını, dadısı ve evlatlığı Ümmü Eymen ve Zeyd'in meyvesi Üsame oldu. Genç İslam komutanı Üsame. Ümmü Eymen evliliğinden kısa bir süre sonra ikinci bir defa daha dul kaldı. Yiğit kocası Zeyd, Mute Savaşı'nda İslam ordusunun komutanı ve sancaktarı iken kahramanca savaşmış ve şehit olmuştu. Ümmü Eymen keramet gösterecek, gaybi yardımlara mazhar olacak kadar Allah'a yakın bir kadındı. Mekke'den Medine'ye hicret ederken yalnızdı. Bir gece yarısı gizlice Mekke'den ayrılmıştı. Yorulmak nedir bilmeden günlerce yol yürümüştü. Sonunda azığı bitmiş, kavurucu çöl ortasında suyu tükenmişti. Susuzluktan dudakları çatlamış, ayaklarının dermanı kesilmiş, ne yapacağını bilemez bir hale dönmüştü. Başı sonu ufukta görünmeyen, kızgın kumlarla kaplı, ıssız, ıpıssız bir çöl. Ateş topuna dönmüş güneşin kızıl ışınları beyinleri kaynatıyor. Sıcak çöl meltemi kaynar bir su gibi yakıcı, bunaltıcı. Ve devesinin üstünde yorgunluktan, açlıktan, susuzluktan harap olmuş biçare bir kadın. Yaşlı bir kadın.
İmanını amele dökmek için, dinini daha iyi yaşayabilmek için Medine yoluna koyulmuş. Mekkeli müşrikler onu yolundan alıkoyar diye gece yarısı, yalnız ve gizlice. Susuzluğu dayanılmaz hale gelince Ümmü Eymen yere, kumların üzerine diz çöktü. Güçsüz kollarını semaya kaldırdı ve çatlayan kurumuş dudaklarından şu sözler döküldü. Rabbim, susuzluğa dayanacak takatim kalmadı. Su bulamazsam bu çölde helak olur giderim. Rabbim, senden başka dayanağım yok. Sana dayandım, sana güvendim. Sen, yardımcıların en hayırlısısın. Bana yardım et. Ümmü Eymen, daha duasını bitirmeden gördüğü su karşısında adeta dondu kaldı. Birkaç adım ötesinde gökyüzünden sarkıtılmış bir ip vardı. İpin ucunda bir kova sallanıyordu. Kovayı tutan beyaz ip gökyüzüne doğru uzayıp gidiyordu. Sanki ışıktan bir ipti. Ümmü Eymen kovanın olduğu yere koştu. Kovanın içi buz gibi berrak bir suyla doluydu. Ümmü Eymen hayatında görmediği ferahlıktaki ve tatlılıktaki sudan kana kana içti. Sonra vecd içinde, şükür gözyaşları içinde secdeye kapandı. Başını kaldırdığı zaman kova da, ip de ortadan kaybolmuştu. Ümmü Eymen daha sonraları başından geçen bu olayı etrafındakilere anlatırken şöyle derdi. Allah'a and olsun ki o günden sonra bana susuzluk hissi hiç gelmedi. Bir daha susuzluk çekmedim. Ümmü Eymen peygamber aşığı bir kadındı. Peygamber üzülünce o da üzülür, peygamber sevinince o da sevinirdi. Bir gün rahmet peygamberi ağır hasta, ızdırap içinde inleyen küçük bir çocuğu kucağına almıştı. Zavallı çocuk acılar içinde kıvranıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam küçük bedenin çektiği acılara fazla dayanamadı, yüreği hüzünle, gamla doldu ve gözyaşları mübarek yanaklarını ıslatıp aşağı doğru dökülmeye başladı. O esnada orada bulunan Ümmü Eymen de ağladı. Rahmet peygamberi Ümmü Eymen'e dönüp "Sen neden ağlıyorsun?" diye sordu. Ümmü Eymen hıçkırıklar içinde "Allah Resulü ağlarken ben nasıl dayanabilirim?" dedi. Ümmü Eymen'in Resulullah'ı sevdiği kadar Resulullah da yaşlı dadısını severdi. Onu o kadar çok severdi ki annem diye hitap eder, tatlı esprilerle takılırdı. Yine bir gün Ümmü Eymen'in bir bineğe ihtiyacı vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselama gelmiş, "Ya Resulallah," demişti, "bana bir binek temin edebilir misiniz?" Peygamber aleyhissalatü vesselam gülümseyerek, "Sana bir deve yavrusu vereceğim," demişti. Ümmü Eymen hemen itiraz etmişti. "Ama ya Resulallah, deve yavrusu beni taşıyamaz ki. Ben güçlü, kuvvetli, beni taşıyabilecek, benim işimi görecek bir deve istiyorum." Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı sözü tekrarlamıştı. "Sana ancak bir deve yavrusu verebilirim." Sonra mübarek dişleri görülecek kadar gülümseyerek, "Ey tatıcığım," demişti. "Her deve neticede başka bir devenin yavrusu değil mi?" Ümmü Eymen gerçek bir dava kadınıydı. Yaşamını davasına vakfetmiş bir dava eri. Peygamber-i Zişan'ın Dar-ı Bekaya Lebbeyk deyişi üzerine kapıldığı derin hüzün ve arş-ı alayı titreten ağıtları karşısında "Neden bu kadar üzülüyorsun?" diyen Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e verdiği şu cevap, onun dava kadınlığının şuur ve bilincinin yüksekliğini göstermesi açısından önemlidir. "Ben," diyor Ümmü Eymen, "ben vahyin kesilmesine ağlıyorum." Bu sözler Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i de ağlatmıştı. Allah'ın dinini, aziz İslam davasını her türlü arzu ve emelin üstünde tutan, sevinç ve öfkelerinin kaynağında gayretullah olan, İbrahim yolun üstündeki dikenleri, narin gülleri, laleleri toplama zevkiyle koparan Ümmü Eymenlere ne kadar çok ihtiyacımız var.
Miraç günü. Peygamber aleyhissalatü vesselam, insanlar arasındaki en büyük iki koruyucusunu, en aziz dostunu Ebu Talip ile Hatice validemizi peş peşe kaybetmişti. Düşman karşısında yalnız ve korumasızdı. Tebliğ çalışmaları durma noktasına gelmişti. Mekkelilerin haşinliği, bağnazlığı, cehalet ve gaddarlığı onu başka bir yurt arayışına sevk etmişti. Dinini daha rahatça yaşayıp tebliğ edebileceği ikinci bir vatan. Taif şehri gelmişti aklına o günlerde. Taif'e gitmeyi, Taiflileri Hakk'a davet etmeyi kararlaştırmıştı. Belki Taifliler tevhid dinine gönül kapılarını açar, onu ve dostlarını bağırlarına basarlardı. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın beklediği gibi olmadı. Taif halkı putperestlik ve küfürde Mekkelilerden bile daha azgın çıktı. Bu azgın insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamı taşlarla Taif'ten kovdular. Peygamber aleyhissalatü vesselam gönlü kırık, vücudu yorgun, yara bere içinde, hüzünle Mekke'ye geri döndü. Efendimiz Mekke'ye döner dönmez Ümmü Hani'nin evine gitti. Ümmü Hani, Ebu Talib'in kızıydı. Yani Hazreti Ali'nin bacısı. Hubeyre İbni Amr ile evlenmişti. Hubeyre, azılı bir İslam düşmanıydı. Her fırsatta İslam'a düşmanlık yapar, Müslümanları incitirdi. Ümmü Hani, İslam dinine karşı sevgiyle doluydu. Peygamber aleyhissalatü vesselama büyük bir muhabbet duyardı. Lakin kocasının katı tutumundan dolayı İmanını aşikar edemiyor, İslam'ı zahiren kabul etmiş görünüyordu. Resul-i Kibriya, 8 yaşından itibaren amcası Ebu Talib'in evinde Ümmü Hani ile aynı çatı altında büyümüştü. Ümmü Hani, Resulullah'ı çok iyi tanıyordu. Onun doğru sözlülüğünden, dürüstlüğünden kuşkusu yoktu. Resulullah, peygamberliğini ilan edince Ümmü Hani onu savunup kollamaktan, gizli gizli destek vermekten, ona ve arkadaşlarına kol kanat germekten geri durmadı. Maddi imkanlarını, evini Müslümanların hizmetine sundu. Tabii bunları gizlice yapıyordu. İki cihan güneşi Efendimiz gece karanlığında gizlice Mekke'ye girip Ümmü Hani'nin kapısını çalınca içeriden Ümmü Hani'nin sesi yükseldi. Kim o? Peygamber aleyhissalatü vesselam, amcanın oğlu Muhammed diye karşılık verdi. Müsaaden varsa bu gece evinde misafir olmak istiyorum. Ümmü Hani hemen kapıyı açtı. Sevgi ve hürmetle Peygamber aleyhissalatü vesselamı içeri buyur etti. Senin gibi emin, doğru sözlü, şerefli misafire can feda. Ümmü Hani, peygamberin yorgun, perişan, üzüntülü halini görünce ağlamaya başladı. Bir taraftan da, ''Ey amcamın oğlu, sana hemen yiyecek, içecek bir şeyler hazırlayayım.'' Resulullah bir el hareketiyle Ümmü Hani'yi durdurdu. ''Hayır, yiyecek içecek bir şey istemiyorum. Bana dinleneceğim, sakin bir yer göster yeter.'' Ümmü Hani, Peygamber aleyhissalatü vesselamı küçük, sessiz bir odaya götürdü. Ona orada yatak hazırladı. Sonra kapıyı yavaşça kapatıp gitti. O gün kainat efendisinin gönlü çok incinmişti. Nankör ve zalim Taifliler onu çok üzmüşlerdi. Yalnız ve kimsesizdi. Tüm kapılar yüzüne kapanmıştı. Peygamberlik görevini yapamaz olmuştu. O ve bir avuç dostu Allah'ın aziz dinini hayata hakim kılmak için ölümüne direniyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada yalnız kalır kalmaz secdeye kapandı. Gözyaşları yağmur gibi yağarken dudaklarından hüzün dolu yakarışlar, aşkla yoğrulmuş Rabbani dualar göğe yükseldi. İnsanların kurtuluşu için Rabbine yalvardı. Kalpleri şirk kiriyle mühürlenmiş bu zavallıların hidayeti için, ruhlarının iman nuruyla yıkanması için efendisine münacatta bulundu. Sabaha kadar başını secdeden kaldırmadı, ağlayıp dua etti Resulullah.
Sonunda narin vücudu yorgunluğa dayanamadı, olduğu yerde hasırın üzerine uzandı. Hafif bir uykuya daldı. Ve o anda büyük Miraç mucizesi gerçekleşti. Yüce Yaratıcı, Habibi'nin daha fazla üzülmesine, yalnızlık çekmesine müsaade etmedi. Cibril'i emini gönderdi ona. Cebrail, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı uyandırdı. Onu cennet bineği Burak'a bindirdi. Önce Kudüs'e gittiler. Mescid-i Aksa'da namaz kıldı peygamber, sonra Miraç'a yükseldi. Peygamber aleyhissalatü vesselama büyük bir mükafatlı Miraç. Kalbine sekinet veren, ruhunu huzur ve sükunete kavuşturan, Yüce Allah'ın sonsuz kudretinin onunla beraber olduğunu gösteren, azmini bileyen, tevhidi mücadelede ruhuna yeni bir güç ve enerji aşılayan, hüznü ve yorgunluğu gideren bir ödül. Müminlerin mükafat yurdu cenneti gördü Resulullah. Sonra ona cehennem gösterildi. Tevhid davasına düşmanlık edenlerin uğrayacakları elim azabı gözleriyle müşahede etti. Daha sonra da peygamberlerle görüştü. Onlarla sohbet etti ve insan idrakinin ötesinde nice mucizelere tanık oldu Rabbinin katında. Kalemlerin tasvir etmekte naciz kaldığı ilahi harikalar. Biz Ümmü Hani'nin evine geri dönelim. Ümmü Hani, Peygamber aleyhissalatü vesselama dinleneceği odayı gösterdikten sonra babası Ebu Talib'in kendisine yadigar kalan kılıcını kuşandı, dışarı çıktı. Kadın olduğuna bakmadan elinde yalın kılıç sabaha kadar evinin etrafında nöbet tuttu. Resulullah'a yönelik herhangi bir saldırıyı püskürtmek için canını vermeye hazırdı. Böyle bir kadındı Ümmü Hani. Cesur, fedakar ve savaşçı bir kadın. Ne yazık ki Mekke'nin fethine kadar imanını aşikar edemedi. Mekke fethedilince kocası Hübeyre İslam ordusundan kaçtı, aylarca çöllere sığınarak izini kaybettirdi. Ümmü Hani kocasının yokluğunu fırsat bildi, hemen Resulullah'ın huzuruna vardı. Tüm içtenliğiyle kelime-i tevhidi haykırdı ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın şerefli sahabileri arasında yerini aldı. Seçkin bir hanım sahabe olarak peygamberin yanı başından ayrılmadı. Ümmü Hani ömrünün geriye kalan kısmını İslam davasına vakfetti. Çokça namaz kıldı. Günlerinin çoğunluğunu oruçla geçiren, tebliğ ve irşattan geri durmayan, çocuklarını cihada teşvik eden, itaatkar, fedakar bir İslam hanımefendisi Ümmü Hani. Her zaman peygamberin iltifatlarına mazhar olan Haşimilerin yiğit kadını Ümmü Hani. İslam'ın fedakar kadınları 6. bölüm.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Diyarbakır'ımızla ilgili bunları biliyor musunuz?
1: Ulu Cami. Şehirde bulunan tarihi camiler içinde en büyüğü ve en ünlüsü olan Ulu Cami, Anadolu'nun en eski camilerindendir. Yapı 639 yılında Hazreti Ömer döneminde şehrin merkezindeki en büyük mabet olan Martoma Kilisesi'nin bulunduğu alana inşa edilmiştir. Daha sonra 1091 yılında Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın buyruğu ile büyük bir onarım gördüğünü, değişik dönemlerde birçok kez onarım ve eklentilerle bugünkü şeklini aldığını kitabelerinden öğrenmekteyiz. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah, İnal ve Nisanoğulları Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyasettin Keyhüsrev, Artuklular, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ve Osmanlı padişahlarından birçoğuna ait kitabeler caminin muhtelif yerlerinde görülmektedir. Diyarbakır Ulu Camii, İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir. Ulu Cami'nin avlu cephelerinde farklı dönemlere ait mimari bezemeler, kabartma ve yazıtlar büyük bir uyum içerisinde yerleştirilmiştir. Tarihin her döneminde ibadet merkezi olarak kullanılan tarihi Ulu Cami, Diyarbakır'daki en büyük yapılar topluluğudur. İki camisi, Hanefiler ve Şafiler bölümü, iki medresesi, Mesudiye ve Zinciriye, Doğu-Batı maksuresi, minaresi, abdesthane kısımlarından oluşmakta ve bütün bu külliyenin ortasında büyük dikdörtgen bir avlu bulunmaktadır. Camiye giriş 3 ayrı yerden sağlanır. Doğuda olan kapı ana giriş kapıdır. Ana giriş kapısının iki köşesinde aslanla boğa mücadelesini simgeleyen ve simetrik olarak işlenmiş kabartma bir figür bulunmaktadır. Cami dikdörtgen şeklinde planlanmış ve çok sütunludur. Avlu içerisinde yer alan 8 gen planlı şadırvan 8 adet sütun üzerine oturtulmuştur. 800 yıldan fazla bir geçmişi olan güneş saati avlu içerisinde yer almaktadır. 1 metre kadar yükseklikteki yuvarlak bir mermer üzerine yerleştirilen metal parçasının güneşin hareketleriyle birlikte çevresinde dönen gölge marifetiyle zamanı göstermektedir. Başlıklı bir adet sütun üzerine yerleştirilmiş güneş saati, güneşin hareketlerine göre zamanı göstermektedir. Sibernetiğin babası olarak kabul edilen ünlü bilgin El-Cezeri'nin yaptığı güneş saatinin, caminin dışındaki meydanda bulunduğu ancak

1920'lerde şimdiki yerine getirildiği bilinmektedir. Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan yer yer çatlayan güneş saatinin daha fazla yıpranmaması için çevresine demirden korunak yapılmıştır.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: 99 küçük bir nokta 0. Hep birlikte dinliyoruz.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kim müezzini işitir ve kendini engelleyen bir özrü olmadığı halde cemaate katılmazsa kıldığı namaz kamil bir sevapla kabul edilmez. Ey Allah'ın Resulü! Meşru özür nedir denildi. Korku veya hastalıktır buyurdular.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
9: 0539 499 5086.
6: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.

0: Çağrı FM Haber.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteni ile ekranlarınızdayız. Bugün 30 Eylül Çarşamba. Bir ayı daha nihayete erdirdik. Bugün gündemde ne vardı? Hem iç gündemde hem dış gündemde öne çıkan başlıkları bültenimiz içerisinde biriktirdik. Neler öne çıktı? Hangi haberler öne çıktı? Şöyle bir detaylarına bakalım. Öncelikli başlıklara. Türkiye'nin bir numaralı gündemi malumunuz fon krizi. Fon kriziyle ilgili açıklamalar, beyanlar ve operasyonlar var. Beşinci dalga operasyonda gerçekleştirildi. 34 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Detaylarını birazdan değineceğiz. Bir diğer başlığımız yine Türkiye'nin gündem maddelerinden biriydi. Süresiz nafaka meselesi. Çok ciddi mağduriyetler oluşturmuştu. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Ayrıntılarda neler var? Birazdan detaylarını paylaşacağız. Bir diğer başlığımızda Hüdapar'dan gelen açıklama. Aile içi uyuşmazlıklar ve 6284 sayılı kanunla ilgili Hüdapar'dan bir açıklama, bir değerlendirme geldi. Hüdapar Aile Başkanı Aynur Sül'ün bu minvalde açıklamalar yaptı. Aile hakemliğinin kurulmasını önerdi. Neler ifade etti? Yine ayrıntılarını birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımızda yine Gazze'den. Gazze'de maalesef soykırım sürüyor. Terör rejiminin saldırıları, bombardımanı aralıksız sürüyor. Mazlum Gazze halkının üzerine bombalar her gün maalesef yağıyor. Yine şehitler, yine acı görüntüler vardı. Birazdan detaylarını aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. İç gündemle başlıyoruz kıymetli izleyenler. Fon krizi gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Öz eleştiride bulunan Erdoğan, parti içinde nefsini yenik düşenlerle vedalaşıp yollarına güçlenerek devam edeceklerini söyledi. Fon krizine ilişkin adımlarını ve yol haritalarını netleştirdiklerini belirten Erdoğan, kendilerini eleştiren muhalefet partilerini balık hafızalı olmakla suçlayarak geçmiş yolsuzluk ve cürümle hatırlatarak tepki gösterdi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında fon sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon konusunu etraflıca değerlendirdik diyen Erdoğan, sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirterek finansal sisteme sirayet etmiş, herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığına söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öz eleştiri yaparak parti içinde yanlış yapanlarla yollarını ayıracakları mesajını verdi.
3: Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
2: Cumhurbaşkanı fon krizine dair gerekli soruşturmaların yapıldığını ve önemli kararlar aldıklarını söyledi.
3: Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak.
2: Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomiye zarar vermesine ve yatırımcıları tedirgin etmesine hakkı olmadığını ifade eden Erdoğan, olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak AK Parti'yi eleştiren muhalefet partilerine sert tepki gösterdi.
3: Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Biz başkalarına benzemeyiz. affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın. Arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.
1: Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında 5. dalga operasyonlar gerçekleştirildi. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken soruşturma eski SPK başkanına da uzandı. Devlet Denetleme Kurulu'nun da sürece dahil edilmesiyle birlikte dosyada yeni bir aşamaya geçildi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında 5. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında sürecin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi. Haksız kazanç sağlayan, piyasa manipülasyonu yapan, vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç elde etmeye çalışan kim varsa bunların üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek. Yatırımcılarımızın haklarını korumak ve sermaye piyasalarına olan güveni daha da güçlendirmek için çalışmalarımız devam edecek. Soruşturma kapsamında 26 hisse senedindeki piyasa hareketleri mercek altına alındı. Şüphelilerin işlem geçmişleri, para transferleri ve aralarındaki bağlantıların da incelendiği bildirildi. Son operasyonla birlikte hakkında adli işlem yapılan toplam şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. SPK kararıyla 131 fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işleme kapatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait özel jet, yat ve çok sayıda lüks araca da el konuldu. Fonlarla ilgili süreçte Devlet Denetleme Kurulu da görevlendirildi. DDK'nın incelemesiyle birlikte fonların işleyişi, denetim süreçleri ve ilgili kamu kurumlarının işlemlerinin de mercek altına alınması bekleniyor. Böylece adli soruşturmanın yanında idari denetim boyutu da devreye girmiş oldu. Öte yandan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere çağrıldı. Gönül, ün hangi iddialar kapsamında ifadeye çağrıldığına ilişkin resmi ayrıntı ise henüz açıklanmadı. Gönül, 2022 ile 2026 yılları arasında SPK Başkanlığı görevini yürütmüştü.
1: Fon krizinin yankıları sürerken fonlar üzerinden yüksek kazanç elde eden siyasetçilerle birlikte mağdurlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, ortağı olduğu 4 şirketin Tera Portföy'ün TP2 fonunda parasının kaldığını doğruladı.
2: Fon kriziyle ilgili tartışmalarda bu kez eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi'nin ortağı olduğu şirketlerin yatırımları gündeme geldi. Ortak olduğu 4 şirketin Eylül ayında tasfiye kararı verilen 131 fon arasında yer aldığı belirtilen TP2 fonuna yatırım yaptığını ve paralarının fonda kaldığı haberleri üzerine açıklama yapan Nihat Zeybekçi, söz konusu yatırımları doğrulayarak "Doğru, mağdur 455 bin kişiden biriyiz" ifadelerini kullandı. Spekülatif hisselerle hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını vurgulayan Zeybekçi, şirketlerinin BIST 30 kapsamındaki büyük şirketlerde dahi doğrudan hisse sahibi olmadığını söyledi. Şirketlerin TP2 fonuna yaptığı yatırımdan haberdar olmadığını belirten Zeybekçi, bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bilgisi olsaydı yatırıma izin vermeyeceğini dile getirdi. TP2 fonunun soruşturmada gündeme gelen manipülatif işlemlerle bağlantılı olmadığını savunan Zeybekçi, fonu aylık %3,5 ile 4,5 arasında getiri sağlayan güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

0: Gündemin bir diğer sıcak maddesi de süresiz nafaka meselesi. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre içinde meclisin nafakanın süresine ilişkin yeni kuralları belirlemesi bekleniyor.
1: Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sonrası süresiz nafaka istenebilmesine ilişkin hükmü anayasaya aykırı bularak iptal etti. Düzenlemenin iptaline ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan, yoksulluk nafakası düzenlemesinde yer alan, süresiz olarak ibaresini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar resmi gazetede yayımlandı. Süreç, Antalya 12. Aile Mahkemesi, baktığı bir boşanma davası için Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinin 1. fıkrasında yer alan süresiz olarak ibaresinin iptali istemiyle AYM'ye başvurmasıyla başlamıştı. Anayasa Mahkemesi, itiraz konusu olan ifadeyi anayasanın 2, 5 ve 17. maddelerine aykırı bulmuştu. Anayasa Mahkemesi, iptalin doğuracağı hukuki boşluğu dikkate alarak hükmün yürürlüğünü 9 ay ertelemişti. Buna göre iptal 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. Bu süre içinde meclisin nafakanın süresine ilişkin yeni kuralları belirlemesi bekleniyor. Ancak yapılacak düzenlemenin kapsamı ve varsa geçiş hükümleri yasama süreciyle netleşecek. Mahkeme, boşanma nedeniyle geçimini sağlayamayacak duruma düşen eşin korunmasını meşru bir amaç olarak değerlendirdi. Ancak nafaka yükümlülüğünün belirli ölçütler olmadan süresiz öngörülmesinin, ödeme yapan taraf açısından ağır bir külfete dönüşebileceğini belirtti. Gerekçeli kararda, süresiz nafakanın kişilerin ruhsal, psikolojik, ekonomik ve sosyal bütünlüğü üzerinde oluşturacağı olumsuz etkinin, devletin çatışan haklar arasında sağlanması gereken makul dengeyi ortadan kaldıracağı vurgulandı. Menfaatler arasındaki makul dengenin bozularak taraflardan biri aleyhine aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklenmesinin pozitif yükümlülüklere aykırılık oluşturabileceğinin altı çizildi. İptal, yoksulluk nafakasını düzenleyen maddenin tamamını kapsamıyor. Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın kusuru daha ağır olmamak şartıyla diğer eşten mali gücü oranında nafaka isteyebilmesine ilişkin düzenleme korunuyor.
0: Hüdapar Aile Başkanı Aynur Sülün aile içi uyuşmazlıklarla 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun uygulamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aynur Sülün, aile içi uyuşmazlıklarda dengeli ve adil bir yaklaşımın oluşturulabilmesi amacıyla aile hakemliği sisteminin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hüdapar Aile Başkanı Aynur Sülün, aile meselelerine adil ve dengeli çözümler oluşturulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut yasal çerçevede delil aranmaksızın hızla uygulanan tedbir kararlarının oluşturduğu tahribata değinen Sülün, her uyuşmazlığın şiddet kapsamında değerlendirilmesinin aile bağlarını zayıflatacağı uyarısında bulundu.
2: 6.284 sayılı kanun kapsamında 2025 yılı içerisinde 100 bin erkeğe tedbir kararı uygulanmıştır. Bu kararlar gerçek şiddet mağdurlarının korunması bakımından hayati bir önem taşımakla birlikte aile içi her uyuşmazlığın şiddet kapsamında değerlendirilip uzaklaştırma tedbirine başvurulması aile bağlarını zayıflatan sonuçlar da doğurmaktadır.
1: Mevcut uygulamada şiddet iddiasına ilişkin delil aranmadan hızlı bir şekilde uzaklaştırma tedbiri kararlarının alındığını belirten Sülün, hakkaniyetli çözümün adil bir denge kurmak olduğunu söyledi.
2: Halbuki daha hakkaniyetli olan şiddet mağdurunu korumak ile aile içi uyuşmazlıkları adil bir biçimde değerlendirmek arasında bir denge kurmaktır.
1: Basit nedenlerle dağılma tehlikesi yaşayan yuvaları kurtarmak için öneride bulunan Sülün, aile hakemliği mekanizmasının oluşturulması çağrısında bulundu.
2: Hakemlik sürecinde tarafların ayrı ayrı dinlenilmesi, sürdürülemeyecek evlilikler ile çözülebilir uyuşmazlıkları birbirinden ayırabilecektir. Böylece ne zulme uğrayan kadın görmezden gelinecek ne de her uyuşmazlıkta taraflardan biri peşinen suçlu kabul edilecektir.
1: Aynur Sülün, aile sorunlarının tarafları birbirinden uzaklaştırarak çözülemeyeceğini de vurguladı.
2: Aileyi korumak, gerçek mağduru sormakla başlar. Ancak aile sorunlarını çözmek, tarafları birbirinden uzaklaştırmakla mümkün değildir. Adalet, merhamet ve hakkaniyet temelinde bir aile hakemliği sistemi hayata geçirilmelidir.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos'ta bir önceki aya göre 0,3 puan düşerek %7,8 olarak gerçekleşti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla %7,8'e geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,8 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde %6,6 iken kadınlarda %10,1 olarak tahmin edildi. Ağustos'ta 15'te 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %9,7, kadınlardaysa %19,4 olarak hesaplandı.

0: Dış gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Dünyanın gözleri önünde bir halk soykırıma uğrarken uluslararası kurumlar Siyonist işgalcilere yaptırım uygulamaktan kaçınıyor. Bugün de Siyonist işgalcilerinin saldırıları sonucu bir kadın 9 Filistinli şehit edildi. Çok sayıda Filistinli de yaralandı. Böylelikle soykırım saldırılarında can kaybı 74.032'ye yükseldi.
1: Siyonist işgal rejiminin soykırım saldırıları ateşkes yalanıyla sürüyor. Soykırımcı Siyonistler Deir Bela, Refah, Cibaliye kentlerine hava ve karadan saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu 8 Filistinli sivil şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. İşgal rejimi Han Yunus, Şifa Hastanesi çevresine ve Şucaiye bölgesine yaptığı saldırılarda Filistinli bir kadını katletti. Biri kadın, biri kız çocuğu olmak üzere en az 5 kişiyi yaraladı. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı da Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanma ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 9 Filistinli sivil daha katledildi. 31 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1431'e, yaralı sayısının da 5026'ya ulaştığı bildirildi. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.032'ye yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.142'ye çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
0: Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Gazze'de işlenen suçlardan Siyonist rejim sözde Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sorumlu olduğunu belirterek "O bir savaş suçlusudur," dedi. El Sani, Katar'ın bölgedeki krizlerin çözümü için diplomasi ve arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini söyledi.
1: Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda Gazze'deki saldırılar, İran'la ABD arasındaki gerilim ve Katar'ın arabuluculuk girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Al Sani, Gazze'de yaşananların savaş suçları olduğunu belirterek Netanyahu'nun bu suçlardan sorumlu olduğunu ve bu nedenle savaş suçlusu olduğunu söyledi. Netanyahu'nun Katar'a yönelik saldırılar üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirten Al Sani, Siyonist rejimin geçen yıl Doha'ya düzenlediği saldırının da kabul edilemez olduğunu ifade etti. Al Sani, arabuluculara saldırmak, tarihteki savaşlar boyunca görülmemiş tehlikeli bir emsal oluşturdu. Netanyahu, Katar'a saldırarak daha önce yaptığı gibi bir başka kırmızı çizgiyi aştı dedi. Katar'ın İran'la ABD arasında diplomatik çözüm bulunması için yoğun çaba gösterdiğini belirten Al Sani, bölgedeki savaşın etkilerinin İran ve çevresiyle sınırlı kalmayarak küresel ekonomiye de yayıldığı uyarısında bulundu. Arabuluculuğun kolay olmadığını kaydeden Al Sani, kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasinin ilerleme sağlamak için en etkili yöntem olduğunu dile getirdi. Katar'ın hem ABD yönetimine hem de İran tarafına çözüm konusunda tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Al Sani, ABD hükümetine çözüme nasıl ulaşılacağı konusunda İranlılara da elimizden gelen en iyi tavsiyeyi vermeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Son olarak Katar'ın bölgede diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Al Sani, hedeflerinin enerji, ekonomi ve ticaret alanlarında ortak çıkarların bulunduğu ve bölge ülkelerinin barış içinde bir arada yaşayabileceği bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi.
0: İran'dan bir haberle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak "Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor," dedi.
1: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Azerbaycan Başbakanlık Müşaviri Şahin Mustafayev ile Tahran'da bir araya geldi. Rezai yaptığı görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a yönelik saldırılarının tüm uluslararası kanunlara aykırı olduğuna vurgu yapan Rezai, İran büyük bir güçle kendini savunmuştur. Trump bataklığa saplandı ifadelerini kullandı. Rezai tepkilerini bir üst perdeye taşıyarak, Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor dedi. Ülkesinin ABD'ye şartlar sunduğunu hatırlatan Rezai, Trump'ın karar alma yeterliliğinin bulunmadığına dikkat çekerek, ABD'nin savaş alanındaki çaresizliğinden dolayı hava ablukasına başvurduğunu ifade etti. Rezai, tarih boyunca bölgeye yabancıların birçok kez geldiğini ve gittiğini söyleyerek, İran'ın bu coğrafyada kalmaya devam ettiğini ifade etti. Bölgede ABD'ye dair bir geleceğin olmadığını belirten Genel Sekreter, ülkesinin ABD karşısında dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

0: pasaport amirlerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı. Türkiye ve Suudi rejimi 6 Mayıs 2026'da Ankara'da düzenlenen Koordinasyon Konseyi toplantısının ardından diplomatik ve hususi pasaport amirlerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı. Bunun ardından Türkiye ile Suudi arasında diplomatik ve hususi pasaport amirlerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak.
1: Fransa'da lise öğrencileri daha iyi eğitim koşulları talebiyle sokaklara döküldü. Okul önlerinde protestolar düzenlendi. Bazı kentlerde polisle öğrenciler arasında çatışma çıktı. Şiddetlenen protestolarda en az 58 kişi yaralandı. 440 kişi gözaltına alındı. Lise Sendikası Birliği ve Öğrenci Sendikası eylemlerin sürmesi için çağrılar yaptı.
0: Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı protestolarda tansiyon yükseldi. Sınıfların kalabalık olması, son sıcak hava dalgaları sırasında aşırı ısınan derslikler ve öğretmen eksikliği gibi sorunlardan kaynaklanan eylemler Paris'te başlamıştı. Protestolar ülke geneline yayılırken bazı kentlerde polisle öğrenciler arasında çatışma çıktı. Protesto gösterilerinde çöp kutularının ateşe verildiği ve durakların zarar gördüğü görüldü. Gösterilerde en az 10 öğretmen, çok sayıda öğrenci ve 48 polis yaralandı. Eğitim Bakanlığı verilerine göre en az 400 okul protestolardan etkilendi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 440 kişinin gözaltına alındığını ve bunların 3'te 2'sinin gözaltı işlemleriyle sonuçlandığını açıkladı. Fransız medyası protestocuların polise cisim attığını, polisin ise cop ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdiğini aktardı. Öğrenci temsilcisi başkanı, hükümeti baskı uygulamakla ve polise aşırı güç kullanmakla suçladı. Lise Sendikası Birliği ile Öğrenci Sendikası, 29 Eylül'de yaptıkları ortak açıklamada eylemlerin sürdürülmesi çağrısında bulundu. İki sendika, 1 Ekim Perşembe günü ülke genelindeki lise ve üniversitelerde yeni blokajlar yapılması, 6 Ekim Salı günü ise lise ve üniversite öğrencilerinin geniş çaplı bir gösteride bir araya gelmesi çağrısı yaptı.
1: Malezya'dan bir haberle devam ediyoruz. Malezya, Myanmar'da çatışmalar sürerken yaklaşık 1500 Myanmar vatandaşını geri göndermeye başladı. Rohingya Müslümanlarının da aralarında bulunduğu kafilenin gönderilmesi, güvenlik dönüşü koşullarının oluşmadığı uyarılarına rağmen devam ediyor.
2: Malezya, Myanmar'daki savaş ve güvenlik krizine rağmen ülkede bulunan binlerce Myanmar vatandaşının geri gönderilmesi sürecini başlattı. İlk aşamada 1476 kişi Lumut Limanı'ndan Myanmar'a gönderildi. Malezya yönetiminin program kapsamında yaklaşık 5000 Myanmar vatandaşını aşamalı olarak geri göndermesi planlanıyor. Ancak ilk kafilede kaç Rohingya Müslümanı bulunduğu Malezya ve Myanmar makamlarınca açıklanmadı. Rohingya Müslümanlarının Myanmar'a gönderilmesi, yıllardır maruz kaldıkları zulüm ve ülkedeki devam eden çatışmalar nedeniyle ciddi endişelere yol açıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Myanmar'daki mevcut şartların mültecilerin güvenli, onurlu ve sürdürülebilir şekilde geri dönüşüne elverişli olmadığını bildiriyor. Müslüman topluluk, Myanmar'da uzun yıllardır ayrımcılık, baskı ve şiddetle karşı karşıya bulunuyor. 160'tan fazla sivil toplum kuruluşu Malezya hükümetine çağrıda bulunarak Rohingya mültecilerinin Myanmar'a gönderilmemesini istedi. Kuruluşlar geri dönüşün Rohingyaları yeniden şiddet, zulüm ve zorla silah altına alınma riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.
1: Girne açıklarından meydana gelen feribot faciasında kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle feribot faciasında yaşanan can kaybı 18'e yükseldi.

0: Boğuluyordum ben de abi.
1: Kuzey Kıbrıs açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıp olan kişilere yönelik arama çalışmaları sürüyor. Deniz tabanında aramalara devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı, kayıp kişileri bulmak amacıyla sürdürülen arama çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylelikle feribot faciasında yaşanan can kaybı 18'e yükselmiş oldu. Yeni bulunan kişinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemesi başlatıldı. Arama ekipleri deniz dibindeki tarama çalışmalarını sürdürürken, kazada kayıp olduğu bildirilen 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan pazartesi günü bulunan iki naaş üzerinde gerçekleştirilen DNA incelemeleri tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğu tespit edildi.
2: Tayland'da günlerdir süren şiddetli yağışların ardından ortaya çıkan sel felaketi ülkeyi adeta sular altında bıraktı. 23 kişi hayatını kaybetti. 2,6 milyondan fazla kişi etkilendi. Bangkok'un tamamı afet bölgesi ilan edilirken sokaklarda balıkların yüzdüğü görüntüler kameralara yansıdı.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
4: Diyarbakır ilimiz için yatsı namazı vakti.
1: Sellerin devam ettiği 29 eyalet ve Bangkok'ta 2,6 milyondan fazla kişinin felaketten etkilendiği, yaklaşık 940 bin hanenin ise zarar gördüğü bildirildi. Felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer 16 Eylül'den bu yana meydana gelen sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Can kayıplarının bir bölümünün boğulma, bir bölümünün ise elektrik çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi. Başkent Bangkok'ta durum daha da vahim. Kentin 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Bazı bölgelerde araçlar sular içinde kaldı. Vatandaşlarsa yükselen sulardan yürüyerek ve botlarla uzaklaşmaya çalıştı. Sel sularının yerleşim alanlarına ulaşmasıyla ortaya çıkan görüntülerse dikkat çekti. Taşan nehir ve kanallardan gelen balıklar sular altında kalan sokaklarda yüzmeye başladı. Araçların ve yayaların kullandığı yollar adeta nehirlere döndü. Tayland'da bazı bölgelerde sular çekilmeye başlasa da nehirlerdeki yüksek su seviyesi nedeniyle yeni taşkın riskinin sürdüğü bildiriliyor. Şiddetli yağışların neden olduğu felaketin etkileriyle mücadele için çalışmalar devam ediyor.
2: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
1: Nepal'de meydana gelen selde bir hükümet binasının Daram Nehri'ne doğru yıkıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde bir hükümet binasının Daram Nehri'ne doğru yıkıldığı görüldü. 24 Eylül'den bu yana sel ve toprak kaymalarında 27 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Toprak kaymaları ve sellerde ayrıca 227 ev tamamen yıkılırken 142 evde ise hasar meydana geldi. Rusya'da bombardıman uçağı düştü. Kaza Amur bölgesinde meydana geldi. Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uçağın eğitim uçuşu sırasında yerleşim bulunmayan bir bölgeye düşmesi sonucu mürettebattan 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Rus yetkililer uçağın kaza sırasında herhangi bir silah taşımadığını açıklarken kazanın nedeninin belirlenmesi için bölgeye bir soruşturma ekibi gönderildi. Rus ordusu hava saldırılarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini hedef aldı. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Altyapı tesisleri, konutlar, depolar ve araçlar hasar gördü.
2: Efendim yeniden iç gündemle devam ediyoruz. İç gündemde uyuşturucu ve bahis operasyonlarıyla devam ediyoruz. 35 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 264 şüpheliden 172'si tutuklandı. Nevşehir'de ise dijital uyuşturucu ağı çökertildi. 34 şüpheli yakalandı. Öte yandan Ankara'da düzenlenen bahis operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı. Firari 9 kişi ise aranıyor.
1: Türkiye genelinde süren uyuşturucu ve bahis operasyonlarına yenilere eklendi. 35 ilde uyuşturucu madde satışı ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 653 kilogram uyuşturucu madde ile 410.412 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 1.229.000 kök kenevir ve skant bitkisi imha edilirken 264 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 172'si tutuklanırken 92 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Nevşehir merkezli 4 ilde ise internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bir operasyon haberi de Ankara'dan geldi. Organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarda şüphelilerin siteler üzerinden bahis oynatılması için yer ve imkan sağladıkları, şahısları organize ettikleri belirlendi. Tespitlerin ardından 45 şüpheli şahsa yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
2: İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla valiliklerin koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında silah bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunan vatandaşlara SMS ve yazılı tebligat yoluyla uyarılar gönderilerek güvenli muhafaza bilgilendirmeleri ülke genelinde yaygınlaştırılıyor.
1: İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ruhsatlı silah ve yivsiz av tüfeği sahiplerine yönelik güvenli muhafaza bilgilendirmeleri ülke genelinde yaygınlaştırılıyor. Valiliklerin koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında silah bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunan vatandaşlara SMS ve yazılı tebligat yoluyla uyarılar gönderiliyor. Uyarılarda silahların özellikle çocukların ve yetkisiz kişilerin erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmesi isteniyor. Uygulamanın ilk aşamasında Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin'de ruhsat sahiplerinin cep telefonlarına SMS gönderildi. Diğer illerde de benzer bilgilendirme mesajlarının gönderilmesine devam ediliyor. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nün mesajında 2521 sayılı kanun kapsamında yivsiz av tüfeklerinin başkasına verilmesinin veya kullandırılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Ruhsat sahiplerinden tüfeklerini boş şekilde, şarjörü ayrı olarak ve çocuklarla yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli alanlarda muhafaza etmeleri istendi. Giresun'da gönderilen mesajlarda da ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği ve kullanamayacağı şekilde muhafaza edilmesinin istenmeyen olayların önlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.
2: İkinci el oto alım satım esnafı eski araçların trafikten çekilmesi ve araç piyasasının hareketlenmesi için hurda teşvikinin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor. Esnaf teşvikle birlikte araç sahiplerinin daha üst segment araçlara yönelebileceğini, bunun da piyasanın yanı sıra trafik ve sanayide yoğunluğu azaltabileceğini söylüyor.
1: İkinci el oto piyasasında durgunluk devam ediyor. Esnaf, yaz döneminde bekledikleri hareketliliği göremediklerini ifade ederek ikinci el araç piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
0: Piyasanın canlanması için hurda teşvikinin bir an önce çıkması lazım. Hurda teşviki çıkarsa hurda araçlar piyasadan çekilir. Alt segment sahipleri bir üst segmente geçmeye çalışır. Geçerler ki bu da. Ve piyasa rahatlar, trafik rahatlar, sanayi derdi azalır. Şu anda eski araçlar sanayiye çok gidiyor. Eğer ki burada teşviki çıkarsa herkes bir üst segmente geçmeye çalışacak ve piyasa biraz da olsun canlanacak. Biz bunu devletimizden bekliyoruz.
1: Esnaf, ikinci el araç piyasasında bir dönem hareketlilik yaşandığını ancak sonrasında yeniden durgunluğun başladığını kaydetti.
5: İkinci el piyasası bir ara hareketlendi. Altındaki belirsizlik bayağı piyasayı etkiledi. Mazotun bu sefer bu şekilde ciddi anlamda yükselişi piyasaya bayağı etkiledi. Alım gücü çok düşmüş kısacası. Ya vatandaş sadece gelip bakıyor, hesabını yapmaya çalışıyor, alamıyor. Araç piyasası yani geçen seneye göre iyi yani artmamış. Araç piyasası aynı. İkinci el piyasasını soruyorsanız ikinci el piyasası aynı. Yani milletin parası şu anda altında. Millet yüksekten aldığı için şu an bozduramıyor. Yani haliyle bu da piyasayı etkiliyor. Gayrimenkul etkiliyor, araç piyasasını etkiliyor. Yani
2: ülke genelinde motosiklet sayısı da çoğaldı. Dolayısıyla kazalar da artmaya başladı. Bununla ilgili bir haberimiz var. Motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla kayıtsız moto kuryelere ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlatıldı.
6: Huzurun 100 yılını inşa etmek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını duyurdu. Motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 2026 ile 2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını belirten çiftçi, tespit ettiğimiz 500 bin ile 1 milyon arasındaki kayıtsız motokuryeye ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecini başlattık dedi. Çiftçi, ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarını analiz ettiklerini belirterek, kazalarda %57 ile hız ihlalinin ilk sırada yer aldığını, bunu %15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın izlediğini kaydetti. 2020 ile 2025 döneminde motorlu taşıt sayısının %39, motosiklet sayısının ise %103 arttığına dikkati çeken Bakan Çiftçi şöyle devam etti. Trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının %28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan biri motosikletken bu oranın 2030'da her 3 araçtan birine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz. Kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla 2026 ile 2027 motosiklet denetimleri eylem planını 26 paydaş kurumun işbirliğiyle devreye soktuklarını belirten çiftçi, planın kampanya, denetim, eğitim ve mevzuat olmak üzere 4 ana hedef üzerine kurulduğunu kaydetti. Çiftçi, plan kapsamında 34 performans göstergesini yakından takip ettiklerini, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirdiklerini söyledi.

0: Peygamber sevdaları, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda camilerin toplumda gördüğü önemli işlevlere ve din görevlilerinin hayatın tüm alanında üstlendiği sorumluluklara dikkat çekildi.
1: Akan kanla beraber... 2003 yılından itibaren her yıl 1 ile 7 Ekim tarihleri arası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanıyor. Peygamber Sevdalıları Vakfı bu doğrultuda Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajı Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çelik okudu. Çelik, camilerin gördüğü fonksiyonun önemine vurgu yaptı.
2: Camiler sadece ibadetlerin eda edildiği mekanlar değil, asırlardır birlik ve beraberliğimizin çimentosu, toplumsal dayanışmamızın ve kardeşliğimizin tesisinde en önemli role sahip olan pak mekanlarımızdır. Her yıl idrak ettiğimiz camiler ve din görevlileri haftası bu müstesna mekanların hayatımızdaki yerini ve toplumun her kesimine rehberlik eden din görevlilerimizin emeklerini bir kez daha hatırlamak açısından büyük önem taşımaktadır.
1: Günümüzde bireyselleşmenin arttığını ve toplumsal bağların zayıflama riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Çelik, din görevlilerinin tüm alanlarda aktif sorumluluk üstlendiklerini söyledi.
2: Bu kutsal çatılar altında hizmet veren din görevlilerimiz ise çocukların ilimle buluşmasından, gençlerin manevi gelişimine, darda kalanların tesellisinden, toplumsal dayanışma ağlarının kurulmasına kadar hayatın her alanında aktif bir sorumluluk üstlenmektedirler. Sabır, samimiyet ve özveriyle yürütülen bu vazife, toplumun manevi yapısını ayakta tutan en sağlam sütunlardan biridir.
1: Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çelik, son olarak tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti.
2: Tüm din görevlilerimizin...
0: Dünya Sağlık Örgütü kanser araştırmasında dikkat çeken veriler paylaştı. Virüs, bakteri ve parazit kaynaklı enfeksiyonlar 2024'te dünya genelinde tahminen 2,3 milyon yeni kanser vakasına neden oldu. Bu yükün büyük bölümü düşük ve orta gelirli ülkelerin omuzlarında kaldı. Enfeksiyonla ilişkili kanserlerde düşük gelirli ülkeler daha fazla etkilenirken uzmanlar aşılama ve önleme yatırımlarının hayati önem taşıdığını dikkat çekiyor.
1: The Lancet Onkoloji dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, enfeksiyonların kanser riski üzerindeki etkisini ortaya koydu. DSÖ bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın yeni araştırmasına göre, 2024 yılında dünya genelinde ortaya çıkan yaklaşık 2,3 milyon yeni kanser vakası, virüs, bakteri ve parazit kaynaklı enfeksiyonlardan kaynaklandı. Bu, tüm yeni küresel kanser vakalarının %12'sine karşılık geliyor. En yaygın neden 2024'te teşhis edilen toplam kanserlerin %4'ünde rol oynayan ve 760 bin vakaya yol açan mide bakterisi oldu. Dünyadaki her iki kişiden birinde görülen mide bakterisi oldukça yaygın bir bakteri olarak biliniyor. Çoğu insanda hiçbir belirtiye neden olmayan bu enfeksiyonun belirli türleri mide ülserine ve mide kanserine yol açabiliyor. İnsan papilloma virüsü de 2024'te teşhis edilen toplam yeni kanserlerin %4'üyle, hepatit B virüsü %2'siyle, Epstein-Barr %1'le ve hepatit C virüsü ise %1'den azıyla ilişkilendirildi. Kendi başlarına da ciddi hastalıklara yol açabilen bu enfeksiyonların kansere neden olması endişe verici olsa da uzmanlar bu durumun aynı zamanda bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Bulgular, bu enfeksiyonların doğru tedavisi ve önlenmesinin dünya genelindeki kanser oranlarında büyük bir fark oluşturabileceğini gösteriyor. Enfeksiyonla ilişkili kanserlerde düşük gelirli ülkeler daha fazla etkileniyor. Enfeksiyonla ilişkili kanserlerin 1/4'ü, başta Doğu Asya, Sahra Altı Afrika ülkeleri ve Güneydoğu Asya olmak üzere düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldü. 2024 yılında enfeksiyonla bağlantılı kanser teşhislerinin büyük bölümü küresel toplamın %42'sini oluşturan Doğu Asya'da konuldu. Bu teşhislerle bağlantılı enfeksiyonlar ağırlıklı olarak mide bakterisi ve hepatit B virüsü oldu. İnsan papilloma virüsü ve hepatit B virüsüne karşı aşılanmanın küresel kanser oranlarında büyük bir düşüş sağlaması bekleniyor. Diğer mide kanseri türlerinin yayılmasını kontrol altına alacak aşı ve yöntem bulunmuyor. Ancak aşılar için klinik denemeler sürüyor.
0: Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldi kıymetli izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam diliyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.
3: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Şimdi reklamlar.
6: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
7: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
8: Hayırdır abi?
7: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
9: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
10: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı.
7: Telefon 0534 927 99 21.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
8: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
12: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
13: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
14: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
17: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Dara ve At Çobanı Hikayesi. Dara adında bir sultan varmış. Günlerden bir gün sürek avında askerlerden uzaklaşıp ayrı kalmış. Bir at çobanı koşarak ona doğru ilerliyormuş. Adamı tanımayan Dara'nın kalbine kuşku düşmüş ve kendi kendine ''Bu gelen düşmanlardan biri olsa gerek, yanıma varmadan onu öldüreyim.'' Dara yayını germiş, okunu hazırlamış, biraz daha yaklaşsın diye beklemeye koyulmuş. Bunu gören çoban uzaktan seslenerek
1: ''Ey İran'la Turan'ın şahı, ey Ulu Dara, kötü gözler senden uzak olsun, ben düşman değilim. Efendimin atlarını besleyen basit bir çobanım ve işim yüzünden buradayım.''
0: Haykırışları duyan Dara rahatlamış ve gülerek
1: ''Hey düşüncesiz adam, sana mübarek bir melek yardım etti. Yoksa öldüğün gün bugündü.''
0: Çoban da gülerek karşılık vermiş.
1: İnsan iyiliğini gördüğü efendisine hiç kötülük düşünür mü?
0: Çoban Dara'ya yaklaşmış ve öğüt vermeye başlamış.
1: Sultanım, haddimi aşarak size doğru yolu göstermek ve bu bağlamda öğüt vermek istiyorum. Dostuyla düşmanını ayıramayan sultan acizdir. Büyükler küçüklerini bilmeli. Siz beni sarayınızda defalarca gördünüz. Atları, meraları sordunuz. Şimdi ben muhabbet ve hürmetle geliyordum yanınıza. Ancak siz beni tanımadınız. Oysa ben şu yüzlerce at içinde istediğiniz özellikteki atı hemen bulup çıkarırım. Demek ki çobanlık akıl fikir işidir. Siz de benim gibi olun. Sürünüzü iyi tanıyın. Onları her türlü tehlikeden koruyun.
0: Bu öğütler Dara'nın çok hoşuna gitmiş ve hemen oracıkta çobanı ödüllendirmiş. Utanmış kendinden ve içinden, insan bu öğütleri kulaklarına değil kalbine yazmalı. Bir ülkede hükümdarın tedbiri çobandan daha aşağı olursa oranın yıkımıyla kırımı yakındır.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Ey şehit Übeydullah-ı Civan, Mina melebateyi aşık-ı peygamber, tu iftihara gelle kurde müslümanu ehli imani, bi izna khuda ve khuynate ligeveru seranseri velat, Doza Muhammed avabike u teha hayat.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM. Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99, Çağrı FM.

0: جپیو گوتنین پیشیا.
1: نیدا گولدن katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati.
1: Hüsna Habibun'un teyara ve tedir aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biter naz başlar, kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
11: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
12: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
11: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
13: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
11: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz.
14: Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
15: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
16: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
17: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Çağrı FM.
20: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، bir Müslümanın evine gidiyoruz din anlatmaya. O Müslümanın hanımı ya da kızı İslami olmayan bir kıyafetle yanımıza girip çıkıyor ya da yanımızda oturuyor. Acaba orada din anlatmaya devam edelim mi, etmeyelim mi? Bakın, kimi televizyon kanalları stüdyolarına din anlatmak için hocaefendileri çağırıyorlar. Hocaefendiler de gidiyorlar, orada din anlatıyorlar. Karşılarında açık saçık bir yığın kadın. Bu şarlatanlık ya. Bu din anlatmak değil, bu şarlatanlık. Eğer o adamın, o hocaefendinin gerçekten din anlatma diye bir niyeti varsa şunu söylemesi lazım: hanımlar, şu kıyafetiniz İslami değil. Açık saçık haram işliyorsunuz. Din anlatırken sizin yüzünüze, gözünüze baktığım için ben de harama düşüyorum şu anda. Bir dahaki sefere eğer Müslümanca bir kıyafetle gelmezseniz kesinlikle size din anlatmıyorum demek zorunda. Şüpheli miyim? Harama düşme tehlikesiyle karşı karşıya mı? Terk etmek zorundayız. Şüpheli olan şeyleri terk etmeliyiz ki sevgili Peygamberimizin beyanıyla dinimizi ve ırzımızı korumuş olalım, kurtarmış olalım. Acaba evime babamın, anamın fotoğrafını, resmini asayım mı, asmayayım mı duvara? Alimlerimizden kimileri demiş ki, eğer resim yüksek bir yere asılmışsa o saygı anlamına, ihtiram anlamına, tapınma anlamına gelir, bu haramdır. Eğer bir masanın içindeyse ya da bir albümün içindeyse neyse, ama yüksek bir yere asılanlar haramdır demiş. Şüpheli mi? Kimileri de caiz demiş. Şüpheli mi? En azından asmayı verelim, terk ediverelim. Hasta bir kardeşimize acele kan lazım. Bir Müslüman kardeşimiz hastanede son nefeslerini alıp veriyor. Bir kan bulduk ki değerleri tutuyor, ama acaba o kan bir münafığın mı, bir müşriğin mi, bir kafirin mi kanı, bilmiyoruz. Şimdi böyle bir kanı bir Müslümana verelim mi, vermeyelim mi? Alimlerimizden kimileri demişler ki, o kanın sahibi kim olursa olsun, kalp kanı temizlediği için kan temizdir. Kimin kanı olursa olsun o kanı bir Müslümana vermek caizdir. Kimileri de demiş ki hayır, caiz değildir. Şüpheli mi? Terk edelim. Terk edelim ki dinimizi ve ırzımızı kurtarmış olalım. Organ nakli caiz mi değil mi? Alimlerimizden kimileri demişler ki caizdir. Sökülen ve takılan belli olduğu sürece, yani ikisi de Müslüman olduğu sürece caizdir demişler. Kimileri de caiz değil demiş. Ben de caiz değil diyenlerdenim. Neden? Bir iki madde halinde madem konuya girdim söyleyivereyim. Birincisi, organlar bizim mülkümüz değil. Mesela ben arabamı para vererek satın aldım. Kısmen araba benim mülkümdür. Ben evime para harcadım. Kısmen evim benim mülkümdür, ama ben bu organları satın almadım. Para da vermedim. Bu organları bana bizzat Allah verdi. Karşılıksız bir biçimde meccanen Allah verdi. Dolayısıyla bu organlar benim mülküm değil. Benim mülküm olmayan bir şeyi satmam da hibe etmem de caiz değil. Kimi alimlere göre. Mesela şurası benim değilse ben burayı satamam da hibe de edemem. İki, organın takılan kişide işlevini, fonksiyonunu icra edebilmesi için hasta ölen kişi son nefesini vermeden önce, beyin ölümü gerçekleştiği anda henüz son nefesini vermeden organ sökülmeli ki takıldığı kişide bir işe yarasın. Adam ölmedi. Beyin ölümü gerçekleşti diye organları söküp çıkarıyorlar. Belki yaşayacak adam. Yıkanırken teneşirde dirilenleri duyduk. Mezara gömüldükten sonra kan tutmuş, yahu beni çıkarın ben ölmedim diye bağırıp mezardan sökülüp yaşayanları duyduk. Bu açıdan da caiz değil diyor alimler. 3.
Bakın şu anda yeryüzünde birinci sınıf vatandaş Amerikalı, ikinci sınıf vatandaş İngiliz ya da İsrail, biz üçüncü, beşinci sınıf vatandaşız Müslümanlar olarak yeryüzünde. Şu anda birinci sınıf vatandaş olan bir Amerikalıyı yaşatmak için ya da ikinci sınıf vatandaş olan bir İngiliz'i, bir İsrailli'yi yaşatmak için 1000 tane Müslümanı kesip onun bir organını alıp öbürünü yaşatmak için hazır bekleyen mafyalar var. Eğer biz bu işe kapı aralar caiz dersek, o zaman işin nereye varacağını siz düşünün. Ama sökülen de takılan da belli ise, nerede nasıl kullanılacağı belli ise, alimlerimizden kimileri caiz demiş, kimileri caiz değil demiş. Şüpheli mi? O zaman uzak duralım ki dinimizi ve ırzımızı kurtarmış olalım. Boza içilir mi? Sigara içilir mi? Kimileri caiz demiş, kimileri mekruh demiş, kimileri tahrimen mekruh demiş, kimileri tenzihen mekruh demiş. Şüpheli mi? O zaman terk edelim. Terk edelim ki dinimizi ve ırzımızı kurtarmış olalım. Çay bir ihtiyaç mı? Yani sabah kahvaltısında yediğimiz şeyi biraz daha iyi eritmek için, yani bir iki bardak çay içilebilir. Onun dışında gittiğimiz yerde renkli su diye sunuyorlar. Renkli olduğu için reddedemiyoruz. Halbuki normal su gelse, ya az evvel içtim kardeş deriz. İkinci, üçüncü ikramı reddederiz ama renkli gelince hiç de reddedemiyoruz. Gerçekten bu kadar çay içilir mi, içilmez mi, ihtiyaç mı değil mi bilmem. Ramazan'da sakız orucu bozar mı, bozmaz mı? Kimileri demiş ki bozar, kimileri demiş ki bozmaz. Şüpheli mi? Öyleyse terk edelim. Terk ediverelim. Böylece dinimizi ve ırzımızı kurtarmış olalım. Sevgili Peygamberimiz hadislerinin bu bölümünde buyururlar ki, haram bellidir, helal da bellidir. İkisi arasında bir de şüpheliler var ya da benzerler var. Yani bir yönüyle harama, bir yönüyle de helale benzeyenler var. La ya'lemuhunne kesirun minen nas. İnsanların pek çoğu bunları bilmez, bilemez. Peki insanların pek çoğu bu şüphelileri bilmez derken Peygamberimiz hiç kimse bilmez mi demek istiyor? Hayır. Herkes bilmez demek, hiç kimse bilmez demek değildir. Ha elbette İslam'ın temel kaynaklarını, Kur'an ve sünneti iyi bilenler bunları bilebilirler. Diyor ki Peygamberimiz, فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُحَاتِ, kim ki şüphelilerden uzak durur, sakınırsa, فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِد۪ينِهِ وَعَرْضِهِ, o kesinlikle dinini ve ırzını korumuş olur. Dinini korumuş olur derken, Allah'a karşı kendisini garantiye almış olur, ırzını korumuş olur derken de insanlara karşı kendisini garantiye almış olur. Çünkü bakın, şüphelilerin üstüne giden bir insan, mayın tarlasında geziyormuş gibi şüphelileri işleyen bir insan, toplumda gıybeti açık bir insandır. Yani onun ırzı, namusu, şerefi, haysiyeti kemirilmeye müsaittir. İnsanlar onun gıyabında konuşurlar. O mu? Onda hayır yoktur. Haram helal yasalarına dikkat etmiyor. Mayın tarlasında geziyormuş gibi şüphelilerin içinde geziyor diye insanlar çokça onun gıybetini yaparlar. Böylece ırzını korusun derken Peygamberimiz, yani insanların kendisi hakkında ileri geri konuşmalarından kendisini korusun diyor. Bir de gıybet ve bu şüpheliler konusu çoğunlukla ırz konusunda gerçekleşmiş. Adam öyle diyor. Ya bu benim amcamın oğlunun karısı. Ondan da sakınacak değilim ya. Yabancı değil ki, onunla birlikte oturup kalkmamda ne zarar var? Adam diyor ki, kadın diyor ki, ya bu benim dayımın kızının kocası. Yabancı değil. Kendimi ondan da sakınacak değilim ya. Yabancı birisi değil. Onunla birlikte oturup kalkmamda hiçbir sakınca yok. Bir başkası, efendim bu benim samimi dostum, samimi bir arkadaşım. Dürüst bir insan. Ben karımı ondan da kıskanacak değilim ya. Veya efendim bu bizim hoca efendi, bu bizim şeyhtir. Sağlamdır. Ben karımı ondan da kıskanacak değilim ya. Ya da bir kadın, ben kendimi şeyhimden de hocamdan da kıskanacak değilim ya diyor. Çoğunlukla bu, Allah korusun, şüpheliler ırz konusunda gerçekleştiği için, bakın sevgili Peygamberimiz diyor ki, dininizi ve ırzınızı korumak istiyorsanız
şüpheli olan şeylerden uzak durun. Bir hadis daha vardı Peygamber Efendimizin. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi töhmet makamında oturmasın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi töhmet ortamında bulunmasın. Ne demek o? Yani insanların gıybetini yapabileceği, dedikodu edebileceği, ileri geri hakkında konuşabileceği bir konumda bulunmasın. Açık olsun, şeffaf olsun, net olsun. Bakın bir örnek aklıma geldi. Sevgili Peygamberimiz, hanımı Safiye annemizle birlikte Medine'de bir Müslümanın ziyaretine gitmiş. Bir akşam oturmuşlar. Allah'ın Resulü kalkmış, hanımı Safiye annemizle birlikte evine doğru giderken, tabii şimdiki gibi elektrik de yoktur. Şehir, sokaklar aydınlık değil. Karanlıkta yolda iki sahabeye rastlamışlar. Peygamber Efendimiz selam vermiş. O iki sahabe ve aleyküm selam ya Resulallah diye Peygamber Efendimizin selamını almışlar. Onlar o tarafa, bunlar bu tarafa. Safiye annemiz diyor ki, Allah'ın Resulü aklına bir şey gelmiş, benim elimden sıkıca tuttu, Safiye koş dedi. O gidenlerin arkasından koşmaya başladık, geri döndük, koşmaya başladık. Yetiştik onlara, Allah'ın Resulü onları durdurdu. Benim elimden tutup iyice onlara yaklaştırdı ve dedi ki, bu yanımdaki hanımım Safiye ha, hasbunallah. Ya Resulallah senden de mi şüphe edeceğiz dedi o iki sahabe. Allah'ın Resulü buyurdu ki, damarlarınızın içinde şeytan dolaşmaktadır. Yarın bu gece peygamberi sokakta bir kadınla dolaşırken gördük demenizden korktum. Şeffaf olmalı bir Müslüman. Töhmet makamında oturmamalı. İnsanların dedikodu yapmasına imkan hazırlamamalı. İşte bakın diyor ki, dininizi ve ırzınızı korumak istiyorsanız şüpheli şeylerden uzak durun. Mesela güneş doğdu mu doğacak mı, battı mı batacak mı, acaba battı öyle mi kıldım, batmadan mı kıldım diye bir şüpheye düşmek istemiyorsanız şüpheden sakının. Biraz erken kalkıverin, namazınızı biraz erken kılıverin, sabah namazınızı. Veya mesela birileri falan yağın içinde domuz katkısı var diyor. Onlar da diyorlar ki, hayır efendim, kendi yağları piyasada tutulsun diye bizim yağın aleyhinde veryansın ediyorlar diyor. Böylece ne oldu? Birileri böyle, birileri böyle mi dedi? Şüpheli mi? Yemeği verin ya. Tertemiz tereyağlarımız var, zeytinyağlarımız var. İlla filan ya da falan margarinleri yemek zorunda mıyız? Yemeği verin. Şüpheli olan şeylerden uzak durun ki dininizi ve ırzınızı korumuş olursunuz. Böylece sevgili Peygamberimizin bir hadisini tanımaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin bir başka hadisi şerifiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbi ileyk.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Malının bir kısmı ile davaya katıl, üzerine farz olan zekatını yoksullara ver. Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ömer'in hassasiyeti. Naşize bin Sümeyr el-Yezeni anlatıyor. Hazreti Ömer'i meşhur Cabiye konuşması sırasında dinledim ve şöyle diyordu: Allah-u Teala beni bu malların bekçisi kılmış ve onu taksim etme yetkisini de bana vermiştir. Sonra aslında hakikatte bu taksimi yapan Allah'tır. Bu işe Allah Resulü'nün ailesinden ve içtimai konumları itibariyle en üst seviyede olanlardan başlayacağım. Hazreti Ömer taksiminde Peygamberimizin hanımları için 10'ar bin ayırdı. Cübeyriye, Safiye ve Meymune'ye ise diğerlerine verdiği kadar vermedi. Hazreti Ayşe buna Allah Resulü bize eşit muamele ediyordu diyerek itiraz edince Hazreti Ömer onlara da aynı miktarı verdi. Hazreti Ömer sözüne şöyle devam etti: Şimdi de hicret eden ilklere vereceğim. Çünkü biz zulümle ve düşmanlıklarla karşı karşıya kalıp vatanımızdan çıkarıldık. Daha sonra içtimai durumlarını nazara alarak daha alt derecelerdeki Müslümanlara vereceğim. Bedir Savaşı'na katılan muhacirlere 5'er bin, Ensar'a 4'er bin, Uhud Savaşı'na katılanlara da 3'er bin verdi. Dedi ki, ilk önce hicret edenler ilk sırada alacaklar. Sonra hicret edenler ise daha sonra alacaklar. Bunun için beni kimse kınamasın. Belki hicrete geç iştirak ettikleri için kendi nefislerini kınasınlar. Amir bin Rebi'a'nın istignası. Amir bin Rebi'a'ya bir bedevi gelmiş ve misafir olmuştu. Amir onunla çok iyi ilgilenmişti. Bedevi daha sonra Allah Resulü'nden Amir için de bir şeyler istedi. Sonra bu bedevi Amir'e gelerek Allah Resulü'nden harika bir araziyi bana tahsis etmesini istedim. Bana o yeri verdi. Ancak oranın bir kısmını sana vermek istiyorum. Sen ve evlatların buradan yararlanırsınız dedi. Amir bedeviye dönerek, bak senin vereceğin araziye hiç ihtiyacım yok. Çünkü bugün sizi dünyadan soğutan ve ürküten bir sure nazil oldu. İnsanların hesap verme vakti yaklaştı. Ama onlar hala koyu bir gaflet içinde Hak'tan yüz çevirmekteler. Enbiya Suresi 1. Ebu Süfyan hakkında Hazreti Ebu Bekir ve bazı sahabiler arasında çıkan tartışma. Aziz bin Amr anlatıyor. Ebu Süfyan bir grup insanla Hazreti Selman, Hazreti Süheyb ve Hazreti Bilal'in yanından geçiyordu. O esnada Ebu Süfyan hakkında şöyle dediler: Allah'ın kılıçları bir türlü bu Allah düşmanının boynuna denk gelmedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir şöyle dedi: Siz bir Kureyş büyüğü ve lideri hakkında nasıl böyle konuşursunuz? Hazreti Ebu Bekir, Efendiler Efendisi'nin yanına gelerek olanları haber verdi. Efendimiz ona, arkadaşlarını kızdırmış olabilirsin. Şayet onların gönlünü kırdıysan Rabbini de gücendirmiş olursun buyurdu. Hazreti Ebu Bekir hemen geldi ve arkadaşlarına, kardeşlerim sizi kırdım mı dedi. Onlar da hayır, Allah seni bağışlasın kardeşim dediler. Hazreti Osman'ın haya duygusu. İbni Ömer anlatıyor. Bir gün Peygamberimiz arka tarafında Ayşe olduğu halde otururken Ebu Bekir radıyallahu anh izin isteyip içeri girdi. Daha sonra Sad bin Malik izin isteyerek içeri girdi. Bunlar girdiklerinde Resulullah'ın diz kapağı açıktı ve Resulullah onlarla o şekilde konuşuyordu. Sonra Osman radıyallahu anh Huzur-u Nebevi'ye çıkmak için izin istedi. Resulullah elbisesini diz kapağının üzerine örttü. Hanımı da sen geri çekil diye işaret etti. Hanımına da sen geri çekil diye işaret etti. Onlar bir süre konuştuktan sonra çıkıp gittiler. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, "Ey Allah'ın Resulü, babam ve onun arkadaşları içeri girdiklerinde dizlerini örtmediğin gibi beni de yanından uzaklaştırmadın," dedi. Resulullah, "Meleklerin haya ettiği bir adamdan ben haya etmeyeyim mi? Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki melekler Allah'tan ve onun Resulünden utandıkları gibi Osman'dan da utanıyorlar. Eğer sen benim yanımdayken Osman içeri girseydi, sen çıkıncaya kadar ne konuşur ne de başını kaldırırdı," diye cevap verdi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
1: Diğer Erit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Erit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
2: Telefon 0534 927 99 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
9: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47
2: 0539 772 16 1686.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Müslümanları kendi katından bir kuvvetle destekle. Senin ve Müslümanların düşmanları olan İslam düşmanlarına fırsat verme. Allah'ım, bize yapmak istedikleri kötülükleri, kurmak istedikleri komplo ve tuzakları onların başına geçir. Peygamberlerini düşmanlarına karşı koruduğun gibi, ateşten gömleği giyme pahasına, günümüzde senin dinine sahip çıkan müminleri düşmanlarına karşı koru. Allah'ım, bütün dünyada gözaltı, kötü muamele ve her türlü fiziki ve manevi işkence altında olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin halini sana arz ediyoruz. Allah'ım, ülkemizde son zamanlarda kendini İslami hizmetlere adayan kardeşlerimizin tazyik, baskı ve gözaltına alınmalarını sana şikayet ediyor, katından bir yardım ve rahmetle onları himaye altına almanı diliyoruz. Allah'ım, şüphesiz sen dualara icabet edensin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Bunu bir elma ağacı olarak düşünün. Elma ağacı dalının sayesinde yavrusunu hem tutuyor hem de kendisinde bulunan değerleri, vitamin değerlerini yavrusuna aktarıyor. Şimdi ben şu dalı koparayım, elmayı alıp annesinin dallarının arasına koyayım. Sizce bu elma bu dallarının arasında kalırken zaman içerisinde her geçen gün olgunlaşır, gelişir, büyür mü yoksa çürür mü? Çürüyecek. Ama annesinin kucağında, dizinin dibinde, aynen öyle de. Biz çocuklarımızın bizim yanımızda olması, evimizin içinde olması, bizimle fiziksel yakınlıklarının olması bizim değerlerimizi alıyor anlamına gelmiyor. Çocukla bu dal yerine, bu bağ yerine sevgi ve güven bağı oluşturmamışsanız çocuğunuz sizin yanınızda kaldığı halde sizden beslenemeyecektir. Siz başka bir dünyanın insanı, çocuğunuz başka bir dünyanın insanı olacak ve çocuklarınızı tutamazsınız.
0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
9: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı.
1: Telefon 0534 927 99 21.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
11: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
12: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
12: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
13: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

82. Bölüm. Ebu Afek Yahudi asıllıydı. 120 yaşına gelmiş, beli bükülmüştü. İhtiyarlık arttıkça gücü dilinde toplanmış, çenesi durdurulamaz olmuştu. Üzerine düşene de düşmeyene de karışıyordu. Resulullah Aleyhisselam Efendimizin Medine'yi şereflendirmesinden beri kendine yepyeni bir konu bulmuş, öteden beri de Müslümanlara ve özellikle Peygamber Efendimiz'e dil uzatır olmuştu. Medine'nin yerlisi olan Evs ve Hazreç kabileleri, daha dün aralarına katılan bir kişinin etrafında pervane gibi dönmeye, her arzusunu bir emir gibi kabul etmeye çıkmıştı. Onların bu hareketlerini kınıyor, ayıp sayıyordu. Bu durum Müslümanlara ağır geliyor. Elinden iş gelmeyen fakat dili durmayan bu Yahudinin ölüp gidivermesini yahut hiç olmazsa sesini kesmesini temenni edenler vardı.

Günlerdir Hazreti Osman'ın yüzü gülmüyordu. Hanımı Rukayye günden güne ilerleyen bir hastalığın kollarına düşmüş bulunuyordu. Gitgide eriyor, her geçen gün onun gül rengini biraz daha solduruyordu. Bu durum Resulullah Efendimiz'i yeterince üzüyordu. Yıllar yılı çekmediği çile kalmayan ve nihayet Medine'ye göçtükten sonra iki gün dinlenme imkanı bulan ve yüzü gülen sevgili kızını çaresi olmayan bir hastalığın pençesinde görmüştü. Allah'ın takdiri yerini bulacak. O neye hükmederse sadece o olacaktı. Sevgili kızını ara sıra ziyaret ediyor, her gelişinde yanından üzgün ayrılıyorlardı.

Şaban ayı nihayete ererken müminler de kendilerini yepyeni bir ibadetin karşısında buldular. Ey iman edenler! Sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç ibadeti bir farz olarak yazıldı. Umulur ki oruç tutmak suretiyle korunursunuz, buyuruldu. Daha sonraki ayetlerde bu orucun Ramazan ayında tutulacağı, hasta veya yolcu olanların başka günlerde tutabilecekleri anlatıldı. O gece evlerine gidenler, her yıl bir ay müddetle devam edecek olan Ramazan ayı orucunun farz kılındığı haberini götürdüler. Nihayet Şaban ayının son günüydü. Resulullah Efendimiz ayağa kalktılar. Mescidin ön kısmındaki hurma kütüğüne dayandı ve ashabına şunları söyledi. Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düşmüş bulunmaktadır. Bir ay ki Allah Teala onun gündüzünü oruçlu geçirmenizi, gecelerinizi ibadetle zinetlemenizi münasip görmüştür. Bu ayda üzerinize farz olmayan bir hayır işleyerek Allah'a yakınlık hasıl etmeye çalışan kişi diğer aylarda bir farzı eda eden gibidir. Bu ayda bir farzı yerine getirense diğer aylarda 70 farzı işleyen gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ve neticesi ise cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Müminin rızkının artırıldığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluyu misafir eder, ikramda bulunursa, bir iyiliği ona günahları için bir mağfiret ve cehennemden kurtuluş olur. Onun ecir ve mükafatından bir şey eksilmemek şartıyla diğerine de aynı sevap vardır. Burada Resulullah Efendimizin sözü kesildi. Ey Allah'ın peygamberi! Bir oruçluya iftar ettirecek yiyeceği hepimiz bulamayız ki denildi. Efendimiz, Allah Teala bu sevabı bir tek hurmayla yahut bir içim suyla yahut bir bardak sütle oruç açtırana da verir cevabıyla mukabele ettikten sonra konuşmasına şöyle devam ettiler. Bu ayın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş vesilesidir. Hizmetçisinin yükünü hafifleten kişiyi Allah Teala bağışlar, cehennemden azat eder. Bu ayda dört şeyi ısrarla takip edin. Bu dörtten ikisiyle Rabbinizi razı edersiniz, ikisine de şiddetle muhtaçsınız. Rabbinizi razı edeceğiniz iki husus, kelime-i şehadete sarılmak, bol bol tekrarlamak ve Allah Teala'dan bağışlamasını dilemektir. Şiddetle muhtaç olduğunuz iki şey ise Allah Teala'dan cenneti istemek, cehennem azabından Allah'a sığınmaktır. Kim bir oruçluya su verirse, Allah Teala da ona benim havuzumdan içirir ki onu içince bir daha cennete girinceye kadar insan susamaz. Resulullah aleyhisselam sözlerini bitirdiği zaman gönüller bir gün sonraki orucu ve oruç ayı olan Ramazan'ı iple çeker hale gelmişlerdi. Oruç Araplar için bilinmedik bir şey değildi. İslam dini gelmeden önce bile oruç tutanlar olurdu. Ancak Peygamber Efendimiz tarafından tebliğ edilen Ramazan orucu hiçbir zaman başka oruçlarla ölçülemezdi. Rabbine gönül verenler için bu ayda tutulacak oruç eşi bulunmaz değerde bir ibadet olacaktı. ...26 Ağustos 623 Çarşamba gününe rastlayan Ramazan ayının ilk günü sabah namazına gelenlerin her biri oruca niyet etmişlerdi. Seyyid-i Kainat Efendimizin gözlerinin içi gülüyordu. Her zamankinden daha neşeli olduğunda şüphe yoktu. Feyzini, bereketini dünkü konuşmasıyla anlattığı bu mübarek aya kavuşmak ve bir ay müddetle Rabbine ibadet nizamı içine girmek ona elbet neşe verirdi. Mutluluk getirirdi. Ayrıca gece Cibril-i Emin gelmiş, yepyeni bir haber getirmiş
bir müjde vermişti. Bundan böyle Ramazan aylarında Kur'an-ı Kerim'in o güne kadar indirilen kısmını beraberce bir daha okuyup hatmedeceklerdi. Okuyan yine vahiy meleği Cibril'di. Serveri Enbiya Efendimiz dinleyecek, takip edeceklerdi. Fakat bu dinleyiş kulakla değil, kalple, ruhla, gönülle olacak, mahiyetini Allah'tan ve Resulünden başka kimselerin bilmediği bir okuma ve dinlemeyle geceler süslenecekti. Okunanların her ayetinde Efendimizin ayrı bir hatırası vardı. Her ayetin nerede, ne zaman, hangi sebeple indirildiğini en iyi bilen oydu. Cibril-i Emin'in dinlerken bazen Hira Dağı'nın yalçın kayalıkları arasında verilen oku emrini hatırlayacak, bazen evinde vahyin tesirinden kurtulmak için yatarken gelen, ''Ey örtüsüne sarınıp bürünen, kalk, Allah'ın azabını haber ver.'' ayetiyle titreyecek. Bazen Safa Tepesi'nde insanlara ilk defa açıkça tebliğde bulunduğu günlerin hatıralarını yaşayacaktı. Oruç tutanlar, güç şartlar altında gün boyunca devam eden bir ibadeti yapmanın sevinciyle Allah'ın nimetlerine kavuşmanın sevincini birleştirdiler. Resulullah aleyhisselam bir miktar suyla orucunu bozdu ve bir iki hurma yedi. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. İnşallah mükafatımız tespit edildi. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açtım, buyurdular. Sonra cemaatin önüne geçerek akşam namazını kıldırdılar. Ağustos ayının son günleri olması sebebiyle hava sıcaktı, bunaltıcıydı. Tarlasında çalışanlar vardı. Onların tahammülü daha zordu. Bununla beraber çekilen her sıkıntının ayrı bir değeri olduğunda hiç şüphe yoktu. Araplarda akşam oruç açıldıktan sonra uyuyuncaya kadar geçen zaman iftar müddeti sayılıyor, uyuyan bir kişi tekrar oruca başlamış oluyor ve oruçluya haram olan her şey o andan itibaren haram oluyordu. Kays bin Sırme saatlerce tarlasında çalışmış, akşam olunca yorgun argın eve dönmüşlerdi. Hanımına, ''Yiyecek bir şey var mı?'' diye sordu. ''Evde yiyecek bir şey yok, komşulara bir bakayım.'' Kadın çıktı, gitti. Fakat Kays'ın gözleri onu beklemeye hiç niyetli değildi. Nitekim giden dönmeden o kendini rahat bir uykunun kollarına bırakıverdi. Komşulardan temin edebildiği bir miktar yiyecekle gelen kadın onu uyur halde görünce ''Vah vah, işin bitti senin.'' diye mırıldandı. Artık iş işten geçmişti. Uyansa da yiyemezdi. Böylece Kays, ertesi günün orucuna dermansız bir vücut ve aç bir karınla başladı. Hazreti Ömer o sabah Resulullah Efendimiz'i buldu. ''Başıma bir iş geldi.'' diyerek o gece uyuduktan sonra hanımıyla ilişkisi olduğunu anlattı. Resulullah Aleyhisselam bu konuda bir şey söylemediler. İhtimal ki vahyin gelmesini bekliyordu. Yahut Yüce Mevla işi Kur'an ayetiyle halledeceği için Resulünün cevap vermesine izin vermemişti. Kays o gün gittikçe artan bir halsizlik içinde buldu kendisini. Nihayet akşam olup orucu açma imkanını bulamadan bayıldı. Onun durumu da Resulullah Efendimiz'e anlatıldı. Nebi Ekrem Efendimiz'in yüzünde vahiy belirtileri görüldü. Ve bir müddet sonra Efendimiz Allah Teala'nın şu fermanını tebliğ etti. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için bir elbisedir.
siz de onlar için bir elbisesiniz. Allah nefislerinize emniyet edemeyeceğinizi bildi ve tevbenizi kabul etti. Sizi affetti. Şimdi artık hanımlarınıza yaklaşın ve sizin hakkınızda Allah'ın yazdığı neyse isteyin. Size göre sabah vakti beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sonra geceye kadar orucu devam ettirip tamamlayın. İbadet maksadıyla mescitlerde itikaf halindeyken hanımlarınıza yaklaşmayın. İşte bunlar Allah'ın çiğnenmesini yasak ettiği sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlara böylece açıklar. Gerekir ki onlar sakınıp korunsunlar. Bu ayetlerin tebliğinden sonra gelen genişlik, ashab-ı kiramın yüzlerinde memnunluk izleri halinde belirdi. Daha sonra Nebiler Serveri Efendimiz, ashabını geceleyin kalkıp yemek yemeye teşvik etti. Sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır. Gündüz tutacağınız oruca karşı sahurda yemek yiyerek kuvvetli bulunun. Gece ibadetine dayanabilmek için kalule uykusundan faydalanın, buyurdular. O akşam müminler evlerine neşeli yüzlerle döndüler. Orucun başlamasına yakın zamanda yemek yiyecek ve günlük ibadete tok karınla başlayacaklardı. Oruç emrini bildirmek üzere gelen ayetteki ''Allah sizin için kolaylık murat eder, güçlük murat etmez'' buyruğu böylece meyvesini veriyordu. Geceleyin sahura kalkanlar, bu zamanın boşa geçirilecek zaman olmadığını, bir müddet sonra saatlerce sürecek olan bir ibadetin başlayacağını düşünüyorlar. Rızasını kazanmayı pek arzu ettikleri Yüce Mevla'ya yönelen gönüllerle kelime-i tevhid okuyor, Kur'an okuyor, mağfiret niyazında bulunuyorlardı. Peygamber Efendimizin anlattığı bereket işte bu yönüyle tecelli ediyordu. Fakat o ne? Bilal'in yanık sesiyle yükselen bir ezan, sahur yemeğini yiyenlere yemeği içmeyi terk etmelerini ihtar ediyordu. Evlerden çıkanlar gözlerini doğu tarafına çevirdiler. Ufukta, ufka paralel olarak uzanması gereken beyazlığı boşuna aradılar. Henüz fecir sökmüş değildi. Bu duruma göre de yeme içme zamanı bitmiş olamazdı. ''Vardır bunda da bir hayır'' dediler ve bir yanlışlık yapıverme ve Allah'ın çizdiği hududu çiğneme korkusuyla yemeklerden el çekildi. Ve oruç ibadeti başlamış oldu. Daha dün inen ayette, ''Bunlar Allah'ın hudududur. Çiğnenmesini yasak ettiği sınırlarıdır. Sakın onlara yaklaşmayın.'' buyurulmuştu. Acaba henüz vakit girmeden yemeği içmeyi terk etmek ilahi sınırlara yaklaşmamak için miydi? Aradan bir zaman geçti, bir ezan sesi daha yükseldi. Bu ses Amr bin Ümmü Mektum'a aitti. Bu defa ne oluyor diyerek dışarı çıkanlar doğu tarafta hafif bir beyazlığın varlığını müşahede ettiler. Bu ezandan sonra sabah namazı için Resulullah Efendimiz'i beklediler. Aradan bir müddet geçti. Ağır bir okunuşla Kur'an'ın 3 sahifesi bir müddet içinde okunabilirdi. Namaz kılındı. Server-i Kainat Efendimiz namazdan sonra arkadaşlarına döndü. Sizi Bilal'in okuduğu ezan aldatıp sahur yemeği yemekten alıkoymasın. O, ibadet için kalkanlara fecrin yakın olduğunu duyurmak ve uyuyanları uyandırmak için okunuyor. Yine sizi ufukta diklemesine gördüğünüz beyazlık da aldatmasın. Ufka paralel olan fecrin beyazlığını bekleyin. Amr bin Ümmü Mektub'un okuyacağı ezana kadar yiyin için buyurdular. Böylece mesele anlaşılmış oluyordu. Bir dahaki gecelerde Bilal'in ezanını duyanlar, ''Allah senden razı olsun ey Bilal'' diyerek yaptığı hatırlatmaya teşekkürlerle karşıladılar. Amr tarafından okunan ezana kadar rahatça yediler, içtiler.
Resulullah aleyhisselam aldığı bir haberi değerlendirmek üzere iki kişiyi vazifelendirdi. Sessiz sedasız Medine'yi terk ederek Şam yoluna çıkmalarını, Mekke'den Şam'a gittiği bilinen kervanın dönüşü hakkında bilgi edinmelerini ve vakit geçirmeden dönüp gelmelerini emretti. Bu emri alan Besbes ve Adi bir sabahın erken saatlerinde kimseye fark ettirmeden Medine'yi terk ettiler. Ramazan ayının ilk günleriydi. Resulullah, farz namazlarını kılarsam, Ramazan orucunu tutarsam, Allah'ın haram kıldığını haram sayar ve ona dokunmazsam ve bunlara hiçbir şeyi ilave etmezsem cennete girer miyim? Efendimizin cevabı tek kelimeden ibaret oldu. Evet, vallahi ben de bunlara hiçbir şeyi ilave etmem. Ebu Süfyan, Şam seferinden umduğundan daha fazla bir kâr etmiş olarak dönüyordu. Bu kâr ellerinde kalmayacaktı. Hepsi Muhammed'i ve ashabını meydandan çıkarmak ve putların değerini sıfıra indiren yeni dini ortadan kaldırmak için harcanacaktı. Böylece Lat ve Uzza'nın şanı tekrar yükselecek, Hübel putu kendilerinden razı olacaktı. Mekke'de bozulmuş olan düzen, bu kervandan elde edilen parayla tekrar kurulacak, tekrar eski saadet günleri başlayacaktı. Gelirken bir aksilik olmamıştı. Dönerken de olmaması için son derece uyanık bulunmak lazımdı. Bu sebeple bazen kervandan ayrılıyor, ilerliyor, sağa solu kontrol ediyor, Medine'de bir kıpırdanma oluverir endişesiyle gözünü dört açıyordu. Hicaz bölgesine yaklaştıkça endişesi arttı. Gönderilen iki adamdan henüz bir haber gelmiş değildi. Fakat Şam kervanının Hicaz topraklarına girdiği haberi ulaşıverdi. Aynı zamanda Rabbül Alemin'den haber getiren Cibril-i Emin, iki neticeden birinin mutlaka alınacağını bildiriyordu. Ya ticaret kervanı ele geçecek yahut kervanı korumak üzere gelecek olan orduya karşı kesin bir zafer kazanılacaktı. Derhal yola çıkmak üzere toplanılması emri verildi. Efendimiz ashabına hitaben yaptığı konuşmasında, ''Kureyş'in büyük kervanı gelmek üzeredir. Haydi hemen yola çıkın. Umulur ki Allah Teala onu size nasip eder.'' dedi. Hazırlık için tanınan müddet son derece kısaydı. Bu kısa zaman içinde hatıralara şu gibi nakışlar işlendi. ''Ya Resulallah, kız kardeşim hastadır. Ona benim bakmam mı yoksa oğlu Ebu Ümame'nin hizmet etmesi mi münasip görürsün?'' Efendimiz Ebu Ümame'ye döndü. ''Sen ananın yanında kal, hizmetinde bulun.'' dedi. Bu cevap, dayı ile yeğen arasında çıkan anlaşmazlığı halletti. Böylece dayı olan Ebu Bürde sefere çıkma hakkını elde etti. Bir başka anlaşmazlık baba-oğul arasındaydı. Medineli Müslümanlardan Hayseme, ilerleyen yaşını bir şehitlikle kapatmak istiyor ve yapılacak olan bu seferi değerlendirilmesi lüzumlu bir fırsat olarak görüyordu. Oğlu Sa'd, evin işlerini rahatça idare edecek bir yaşta bulunuyordu. Bu da iyi bir şeydi. Şayet şehit olursa gözü ardında kalmayacaktı. Ancak oğlunu bir türlü ikna edemiyordu. ''Babacığım, bu işin sonunda şehitlik var, cennet var. Bir başka mesele olsa emrini rahat rahat yerine getirirdim.'' diyordu. Neticede baba oğul işi kura ile halletmeye karar verdiler. Çekilen kura oğlunun sefere çıkmasını icap ettirdi. Böylece Hayseme bu samimi dileğini ileride yerine getirebilme düşüncesiyle evde kalmaya razı oldu.''

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

Gençlerimizin durumuna bakın. Gençlerimizin gelecekten çok fazla bir beklentisi yok. Öyle mi? Çok tehlikeli. Anne ve babalarını 10 dakika dinlemeye tenezzül etmeyen, ancak müdahale edilmediği zaman bilgisayarın, internetin önünden 10 saat boyunca kalkmayan gençlik var. Bingöl'de de böyle, Yozgat'ta da böyle, İstanbul'da da böyle. Küresel Deccal, yeryüzünün şeytanı 10 bin, 12 bin kilometre öte taraftan bir bilgisayar tıklamasıyla gençlerimize nasıl giyinmeleri gerekiyor?

gerektiğini talimat olarak veriyor. Nasıl beslenmeleri gerektiğini talimat olarak veriyor. Bunun sebebini biliyoruz. Biliyoruz, gençliğimiz gidiyor ateşin içerisine. Onun için diyoruz, basit şeylere takılmıyoruz. Şu binada evladımız var, yangın çıkmış. Yetişiyoruz, evlatlarımızı kurtarmanın derdindeyiz. Şeytanlar gençlerimizin elinden tutup onları Deccal'in sahte cennetine sürüklemeden önce onların elinden tutmak istiyoruz. Hem dünya hem de ahiret saadetiyle onlara gelecek vaat etmeye çalışıyoruz. Yolda yürürken, evlatlarımızı bu yangından kurtarmaya çalışırken ayağımıza taşlar takı diyor. Ehemmiyeti yok. Takılmıyoruz. Hedefimiz evlatlarımızı, bu nesillerimizi bu ahlaksızlık yangınından, bu maneviyatsızlık yangınından, şeytanın, Deccal'in onları sürüklemeye çalıştığı çukurdan kurtarmaktır. Bu aziz bir davadır.

Altın Top. Zengin bir ailenin fakir bir komşusu vardı. Evlerinde neşe hiç eksik olmazdı. Onlar zengin oldukları halde böyle mutlu değillerken neden fakir komşuları bu kadar neşeli ve mutluydular? Zengin adam bir gün hanımına, "Biz bu kadar zengin olduğumuz halde neden neşemiz yok? Sen yarın fakir komşunun hanımından sor bakalım, neşe ve mutluluklarının sebebi neyse öğren de gel." Kadın ertesi gün fakir komşuyu ziyarete gitti. Konuşma sırasında evlerindeki neşenin sebebini sordu. "Bizim küçük bir altın topumuz var. Akşam olunca ben eşime, o da bana altın topu atarak oynar eğleniriz." Akşam olunca zenginin hanımı meseleyi kocasına anlattı. Adam ertesi gün bir kuyumcuya giderek altın bir top sipariş etti. Topu aldığı günün akşamı hanımıyla karşı karşıya oturup altın topu birbirlerine atmaya başladılar. Fakat hayal ettikleri neşe bir türlü doğmadı. Hatta madeni topun ağırlığı sebebiyle canları yandı. Vücutları yer yer morardı. Sabah olur olmaz zenginin karısı alelacele komşusuna gitti. "Komşu, biz senin dediğin altın topu yaptırdık fakat neşelenemedik. Ne olacak halimiz?" "Ah komşum, o bildiğin gibi top değil, bizim güzel mi güzel bir yavrumuz var. Biz ona altın top diyoruz. Akşam olunca kah benim kucağıma, kah babasına koşar ve bizi eğlendirir. Onunla meşgul olurken yorgunluğumuzu unutur, neşeleniriz."

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
10: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
14: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
13: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
15: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
16: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
17: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

0: Kabre azıksız giren kişi, denizde gemisiz yolculuğa çıkmış gibidir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın.

yardımına yol göstermene çok muhtacım. Sen ki rahmet etmeyi seven, rahmeti her şeyi kuşatansın. Sen ki ben artık bittim, bana yardım et diyen Nuh peygamberi o zor durumdan kurtaransın. Yunus peygamberi balığın karnından, Yusuf peygamberi o kuyudan çıkaransın Allah'ım. Allah'ım, sen yüreğime genişlik ver ne olur. İşimi bana kolaylaştır. İçinde bulunduğum karanlıktan aydınlığa çıkar beni Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Amin.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 9921.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
9: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.
10: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0543 453 72 25.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
0: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
13: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. On birinci cüzün dördüncü hizbini dinleyeceksiniz.

0: Onlara Nuh hakkındaki haberi oku. O halkına, ey benim halkım dedi. Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, şunu bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güvendim. Siz de şerik koştuklarınızla beraber toplanıp, işinizi kararlaştırın ki, tasasını çektiğiniz bir dert olup kalmasın. Sonra da bana hiç mühlet vermeden, hakkımdaki hükmünüzü uygulayın.
1: فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Eğer bu tebliğimden yüz çevirirseniz, benim kaybedeceğim bir şey yok. Çünkü ben sizden bir ücret beklemiyorum ki. Benim ücretimi siz veremezsiniz. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir ve bana, ona teslim olanlardan olmam emredilmiştir.

Yine de halkı kendisini dinlemeyip, onu yalancı saydılar. Biz de hem onu, hem de gemide beraberinde olanları kurtardık ve bunları o ülkede onların yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. İşte bak, uyarıldığı halde doğru yolu tutmayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Nuh'tan sonra kendi halklarına resul olarak daha nice peygamberler gönderdik. Onlar kavimlerine ayetler, mucizeler getirdiler. Ama berikiler önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmadılar. İşte haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz.

Onlardan sonra da Firavun ile ileri gelen yöneticilerine Musa ile Harun'u delillerimiz, mucizelerimizle gönderdik. Ama onlar büyüklük taslayıp kabul etmeyi kibirlerine yediremediler ve suçlu bir halk oldular.

Onlara tarafımızdan gerçek ulaşınca, bu besbelli bir sihirdir, dediler. Musa dedi ki, size gelen gerçeği böyle mi nitelendiriyorsunuz? İnsaf edin, sihir midir bu? Şu bir gerçektir ki, büyücüler iflah olmazlar.

0: Sen, dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden döndüresin de, ülkede önderlik ikinize kalsın diye mi geldin? Biz mümkün değil size inanmayız.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُعْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
0: Firavun, ne kadar usta sihirbaz varsa hepsini bana getirin, emrini verdi.

0: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: Onlar iplerini ve değneklerini atınca Musa şöyle dedi: Yaptığınız şey sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Mücrimden hoşlanmasa da Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır.

Hasılı, başlangıçta Musa'ya kendi kavminden, genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Kavmi, Firavun'un ve yöneticilerin kendilerine işkence edeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun, o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi.

0: Musa, ey milletim dedi. Siz Allah'a iman ettiniz. Ona tam bir teslimiyetle bağlandınızsa, öyleyse yalnız ona dayanıp güvenin.
1: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme.
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
0: Ve rahmetinle kurtar bizi o kâfirler güruhundan.

0: Musa'ya ve kardeşine, milletiniz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi namazgah yapın. Namazı hakkıyla ifa edin. Ve ey Musa, müminleri müjdele, diye vahyettik.
1: وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ

Musa, "Ey bizim Rabbimiz!" dedi. "Sen Firavun ile onun ileri gelen adamlarına, dünya hayatında muazzam zinet, haşmet ve servet verdin. Ey bizim Rabbimiz! İnsanları neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi onlara bu imkanı verdin? Ey bizim büyük Rabbimiz! Mahvet, sil süpür onların servetlerini ve kalplerini şiddetle sık. Belli ki o acı azaba girmedikçe onlar imana gelmeyecekler."

Allah buyurdu ki, dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin, müstakim olun ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın.

0: Derken İsrail oğullarını denizden geçirdik. Fakat hemen Firavun askerleriyle beraber zulmederek ve saldırarak peşlerine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken iman ettim. İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım dedi.
1: الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ
0: Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun.

Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. Doğrusu insanların birçoğu bizim ayetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler.

0: Biz İsrail oğullarını güzel bir yerde yerleştirdik. Onlara helal, hoş rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Fakat ondan sonra ihtilafa başladılar. Elbette Rabbin aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir.
1: فَاِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلْ

0: Eğer faraza, sana indirdiğimiz hususlardan herhangi birinde şüphe edersen, senden önce kitap okuyanlara sor. Celalim hakkı için sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Bunda en ufak bir tereddüdün olmasın.
1: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma. Yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun.

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mucize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler.

Azap gelip çattığı zaman imana gelip de bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı olsun bulunsaydı ya, asla böyle bir şey vaki olmamıştır. Ancak Yunus'un halkı müstesnadır ki, bunlar iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik ve onları bir süre daha yaşattık.

Eğer senin Rabbin dileseydi, dünyada ne kadar insan varsa hepsi imana gelirdi. Ama bunu irade etmedi. Şimdi sen mi imana gelsinler diye insanları zorlayacaksın?

0: Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Fakat akıllarını çalıştırmayanlara ise şeytanı musallat eder, o pislikte bırakır.
1: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: De ki, göklerde ve yerde neler ve neler var bir baksanıza. Fakat bunca işaretler ve uyarılar, iman etmeyecek kimselere ne fayda verir ki?
1: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ.
0: Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin unutulmaz azap günleri gibi bir gün gözlüyorlar değil mi? De ki, gözleyin. Ben de sizinle beraber bekliyorum.

Sonra biz resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece müminleri kurtarmak üzerimize düşen bir borçtur.

0: De ki, ey insanlar! Eğer benim dinimden şüphedeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere asla ibadet etmem. Lakin sadece ve sadece sizin ruhunuzu teslim alacak olan Allah'a ibadet ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.
1: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Ve yüzünü, özünü, Allah'ı bir tanıyarak dine ver ve sakın müşriklerden olma.

Sakın Allah'tan başka sana fayda veya zarar veremeyecek olan putlara yalvarma. Şayet böyle yaparsan, o takdirde kesinlikle zalimlerden olursun, diye talimat verdi.

Eğer Allah sana bir sıkıntı, bir zarar dokundurursa, onu yine ondan başka giderecek yoktur. Şayet sana hayır dilerse, o durumda onun bu lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O lütfunu, ihsanını kullarından dilediğine eriştirir. O öyle gafur, öyle rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

De ki, ey insanlar! İşte Rabbiniz tarafından hakikat size gelmiş bulunuyor. Artık kim bu gerçeği kabul eder de doğru yolu tutarsa, bunun faydası sadece kendisinedir. Her kim de yoldan saparsa, o da kendi aleyhine olarak sapar. Bilin ki ben işlerinizi yönetmeyi üstüne almış biri değilim.

0: Sana Rabbinden ne vahyolunuyorsa ona tabi ol ve Allah hükmünü ishar edinceye kadar sabret. Çünkü hakimlerin en hayırlısı, en güzel hüküm vereni ancak O'dur. Hud Suresi Mekke'de indirilmiş olup 123 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri en kesin delillerle desteklenmiş, sonra da güzelce açıklanmış, tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Hakim ve Habir tarafından gönderilmiştir.
1: اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهَ اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ
0: Bundan maksat, Allah'tan başkasına ibadet etmemenizdir. Gerçek şu ki, ben sizi cennetle müjdelemek ve cehennemle uyarmak için, onun tarafından gönderilmiş bulunuyorum.

0: Bir maksat da şudur. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki, belirlenmiş bir ömür süresinin sonuna kadar sizi nimetleriyle yaşatsın ve faziletli bir hayat sürenlere lütuf ve fazlından mükafatlarını versin. Fakat imandan yüz çevirirseniz, sizin tepenize inecek o müthiş günün azabından korkarım.
1: اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Zaten hepinizin toptan döneceği yer, O'nun huzurudur. O, istediği her şeyi yapmaya kadirdir.

0: Dikkat edin, işin farkına varın. O kâfirler eğilip bükülerek haktan yan çizer. Böylece peygamberden gizlenmek isterler. Onlar örtülerine büründükleri zaman dahi Allah onların içlerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da pek iyi bilir. Çünkü o bütün sinelerin kökünü, künhünü dahi bilir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. On birinci cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

Sonsuz Rabbim, Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

Ey Rabbim, ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan elleri

0: Kalbimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
2: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

gece. Yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar

Bu dünyadan kaçarken siyah bir at üstünde bütün hatalarımı Allah'ım kaldırıp at üstümden. Ne haddime ki cahillik edip sana küstüm ben, nefsime yenik düştüm.

namütenahi. Kusurlarımızı ört, bağışla bizleri, bizlere muhabbet ihsan eyle ya müteali. Zaten rüya bu beyhude dünya, gider insan, kalır hayal, gelir ölüm, koşar adımlar. Zaman durmaz, akar şakağından, ömür de biter, yarım kalır. Sadası hatır, makam-ı segâh, sadası hatır, makam-ı segâh.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Akıldan daha faydalı mal, kendini beğenmekten daha korkunç yalnızlık, tedbir gibi güzel sığınak, takva gibi kerem, güzel huy gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi kılavuz, hayırlı amel gibi alışveriş, sevap gibi kâr, şüpheli şeylerden ve haramlardan kaçınmak gibi zahitlik, düşünmek gibi bilgi, farzları yerine getirmek,

diye sordular. Anlattım ya, dedi. İki gözü doymaz vardır ki, istedikçe ister. İlmi isteyen ve dünyayı isteyen. Her kaba bir şey ilave edince, kap daralır. Ancak ilim kabı müstesna. Ona ilim kondukça genişler. Alim ölse de diridir. Cahil diri olsa da ölüdür. Bilgin elindekinin kadrini bilen kişidir. Cahil ne yaptığını bilmeyendir. Akıllı ameline, cahil emeline güvenir. Allah rahmet etsin. Haddini aşmayana, kadrini bilene.

Ey merhametliler merhametlisi, halimizi sadece sana açıyor, içimizi yalnız sana döküyor ve son bir kere daha en içten iniltilerle engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Medet ey gizli açık her halimizi bilen, medet ey hayat ve kaderimize hükmeden, medet ey ilk kapı ve son merci. Senden ayrı düştüğümüz şu meş'um dönemde hiç kimse imdadımıza koşmadı. Feryadımızı duyup şefkatle el uzatan da olmadı. Hep hicranla inledi ve hasretle yutkunup durdu. Eyyub'a hayatın ırmağının çağı göründüğü, Yakub'a Yusuf'un gömleğinden kokular gelip ulaştığı şu günlerde tıpkı o hasretkeş nebi gibi tasamızı, dağınıklığımızı sana arz ediyor ve rahmetinin ihtizazını bekliyoruz. Aslında herkesin kapılarını yüzümüze kapadığı ve çığlıklarımıza kulaklarını tıkadığı dönemlerde dahi senin kapıların müracaat eden herkese açık, lütuf ve ihsanların sağanak sağanak, teveccühlerin de başımızın üzerindeydi. Yoldan çıkan biz, yolsuzluk yaşayan biz, ufkumuzu karartan da bizdik. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, şu renk atmış simalarımıza, şu tekleyen nabızlarımıza, şu ritmi bozulmuş kalplerimize ve şu yürekler acısı halimize merhamet buyur da içinde bulunduğumuz kahredici şu sıkıntılardan bir çıkış yolu göster ve dirilmemize izin ver. Çaresizlikle kıvranırken dahi ümitle çarpan sinelerimize, yaşlarla dolan gözlerimize, hacaletle kızaran yüzlerimize şefkatle teveccüh buyur. Bir kez daha kapı kullarını bağışla.

Hatalarımız bütün denizleri kirletecek kadar cesim ve ürpertici. Sana karşı tavırlarımız mahvolmuş kavimlerin hallerinden birkaç kadem daha ileri. Kalbi, ruhi hastalıklarımız cüzzamdan, kanserden daha amansız. Dertlerimizi dergahına açıyor, dermanı da senden ümit ediyoruz. Sen kimsesizler kimsesi ve bizlerin melceğisin. Senden başka ilah yok ki ona el açıp yalvaralım. Kapından gayrı kapı yok ki varıp ona dayanalım. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka güç ve kuvvet de tanımıyoruz. Gören, bilen, duyan sadece sensin. Aç ufkumuzu ve bize kendimiz olma idrakini lütfeyle.

Ey yüce yaratıcı, cihanın bütün mülk ve saltanatı senin bayrağının altında, sana boyun eğmekte ve sultanlar senin kapında sana kölelik etmektedirler. Her şey sana koşar, senden varlık dilenir, sense kendinden varsın. Emanet varlıklar var olur, şekillenir, sonra da söner giderler. Sense bütün bunlardan beri ve müstanisin. Teksin, eşsizsin, ihtiyaçsızsın. Bütün varlıklar birliğinden medet umar. Ey rahmeti sonsuz Allah! Bizler senin kapının bendeleri ve bu uğurda dünya ve ukbadan geçmeye kararlı sadık kulların olarak bugüne kadar kimseye secde edip kul olmadık. Derdimizi senden başkasına açmadık. Açtıksa da bin tevbe diyerek dönüp dergahına sığındık. Sen bu kapından ayrılmayanların kadehlerini muhabbetinle doldur ve asırlardan beri dudağı tebessüm bilmeyenlerin yüzünü güldür. Ey yaslıların ümit ve huzuru, ey gariplerin sahibi, ey çaresizlerin çaresi, naçar kalmış kullarına bir perde aç, açlıklarını gider ve dertlerine derman ol.